0: nasılsa gitti giden. Herkes ne derse desin, benim gönlüm çaresiz giden yâre.
1: Tutku FM 105, duyguların frekansı. 105.

Arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

saat, sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat, sensizliğin ertesi.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

0: kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana. Ay

Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle? Sırtımı döneyim söyle? Söyle kardeş, söyle.

Coşku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Aşkım iki günlük iptilama, hayatım tükenmez maceralarda. İçimde binlerce istekler var.

Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın.

0: İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF

0: hesaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Back & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back & Bond mağazalarında. Bayram stilini Back & Bond'la tamamla.
2: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
1: İyi akşamı yapar.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Back & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back & Bond mağazalarında. Bayram stilini Back & Bond'la tamamla.
4: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
5: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
6: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
7: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
8: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı dedi. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkezde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı seçildi. Makine ve kimya endüstrisi son bir haftada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muhtelif miktar ve çapta silah ve mühimmatla yerli savunma sanayine yedek parça, ekipman ve silah sistemi teslimatlarını gerçekleştirdi. Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır. Bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. Euroleague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Kutlu FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
2: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.

Kuşku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78 Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
4: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
2: Yakışanı yapar.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Bekbars PPF kaplama, aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 13 59.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı dedi. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkezde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı seçildi. Makine ve kimya endüstrisi son bir haftada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muhtelif miktar ve çapta silah ve mühimmatla yerli savunma sanayine yedek parça, ekipman ve silah sistemi teslimatlarını gerçekleştirdi. Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım, hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır, bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. EuroLeague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78 Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
1: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362-236-0032.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent dönercisi.
2: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
5: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
6: Tutku FM.

0: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Halim diktim güzel insanlara, tüm Tutku FM dinleyen gönül dostlarımıza. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nisa ile hafta sonu başladı bir günlüğün ardından. Dün sizlerle birlikteydik. 5. ayın 24'ü 2026 pazar günlerden. Şaka maka bu ay da gitti. Aylar çok hızlı geçiyor maalesef. Evet, bugün de sizlerle birlikteyiz. Umarım güzel bir program olur. Sizler de mesajlarınızla programımıza katılabilirsiniz. 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden mesajlarınızı bizlere gönderebiliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi hemen bir babalar resitali yapalım. Sonrasında buradayız.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

Olduğu gibi Orhan Baba'yla, sonrasında Müslüm Baba ve Ferdi Baba şarkıları arda arda her zaman program başında krallardan çalıyoruz bu güzel eserleri. 12-11 yaptık. Babalar Restan ile devam ediyor birlikteliğimiz. Şimdi sırayı Ferdi Baba alıyor. Çeşme şarkısıyla bu şarkıya gönül veren herkese de armağanımız olsun diyelim. Mesajlarınız 0542-744-6555 WhatsApp üzerinden bizlere gönderebiliyorsunuz. Tutku

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
3: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsung'da

0: araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: İsa'yla hafta sonu
3: Tutku FM.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir İmparator şarkısıydı. Paylaştık bu güzel eserimizi. Ne kadar pazar da olsa mesaide olanlar var. Var diye de olanlar var. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı işler, bol kazançlar. Artık bayram yavaş yavaş yanaşıyor. Salı günü Arife. Yarından sonra artık bayram hazırlıkları. Bugün, bu hafta sonu daha doğrusu, yoğun bir bayram hazırlığı var. Kimileri baklavalarını yapıyor. Kimileri evde böyle pasta börek yapıyor. Köye hazırlık için, köye olanlar tabii ki köye gitmek için hazırlık yapıyorlar. O yüzden yoğun bir tempo bekliyor. Peki, devam ediyoruz.

0: sen yoksun. Evet, alışmak sevmekten zor geliyor dedi Bitmesen.
1: Alıştım bir tanem.
0: Ama diyor alıştım sana. Evet, bizim ekip tabii ki dinliyor şu anda. Kalpten kalbe Taner, yine Murat kardeşime de, o da bir Cengiz Kurtoğlu hayranıdır. Sırada da Cengiz Kurtoğlu var, onu göndereceğim. Yine tüm ekibe selamlar gönderelim. Yavuz'a, Damla kardeşimize, Aykut'a, kaptanımıza selamlar olsun. Kaptan demişken, yollarda seyir halinde bulunan tüm kaptanlarımıza da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Uzun yollardan gelip de bizi frekansa takılanlar, aman dikkat edelim, hızdan kaçalım. Yarım saat, 40 dakika, 1 saat geç gidelim ama hani derler ya büyükler gada bayramı diye. O yüzden dikkatli olmakta yarar var. Temkinli olalım, kurallara uyalım. Gideceğimiz yere geç de olsa temiz gidelim.
2: Bir

Güzel bir Muazzez Ersoy yorumuydu. Arın balın beteğim dedi. Paylaştık bu güzel eseri. Peki. Bu arada çok sevdiğim kardeşim benim. Şu an yolda seyir halinde beni dinliyor. Dört tane kızıyla birlikte, canlarıyla birlikte. Mustafa Canikli ve özellikle Tuğba. Bu güzel eseri o istedi. Ben de seçtim. Tuğba kızımıza armağanımız olacak bu güzel eserimiz. Ona ve sevdiklerine ve dört kızına Mustafa Canikli ve sevdiklerine armağanımız olsun.

Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. İsa.

0: Onu da rahmetli anıyoruz. O güzel eserlerinden biriydi. Paylaştık. Şöyle ilk saatimizin sonuna kadar, haber bültenine kadar biraz bir hareketli takılalım dedim. Sonrasında tarzımıza geri döneceğiz, unutulmazlara. İkinci saatte haberiniz olsun diyeyim. 0542 744 65 55 WhatsApp üzerinden bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Serdar, iyi yayınlar Reis abi. Dinlemedeyiz. Sıradaki şarkıları bize armağan edersen seviniriz demiş. Peki, armağanımız olsun.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı dedi. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkezde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı seçildi. Makine ve kimya endüstrisi son bir haftada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muhtelif miktar ve çapta silah ve mühimmatla yerli savunma sanayine yedek parça, ekipman ve silah sistemi teslimatlarını gerçekleştirdi. Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır. Bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. Euroleague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: İsa'yla hafta sonu.
3: Tutku FM.

0: aslında.
1: Evet, ne güzel bir eser. Hasretinle yandı gönlüm. Hasret çekenlere, özlem duyanlara armağan etmiş olduk Edip Akbayram'ın o unutulmaz eserini. Rahmetle anıyoruz Edip Akbayram'ı da. O güzel eserleri her daim yaşayacak. Onlardan bir tanesiydi. Güzel bir Onur Akın yorumu gönderelim şöyle. Geceyi sana yazdım diyecek. 13.07 ikinci saatimizdeyiz. Mesajlarınız geldikçe okuyorum, haberiniz olsun. Çalışan emekçi kardeşlerimize de tekrardan kolaylıklar, hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Kaptanlarımıza ayrı seyirler, polislerimize ayrı görevler, asker kardeşlerimize, Mehmetçiklerimize, özel güvenlik görevlilerine de selam olsun diyelim.

güneş doğar kaybolursun bayaman. Ay ışığı der durursun bayaman.

güneş doğar, kaybolursun bayamın ay ışığı, der durursun bayamın.

güneş doğru kaybolursun. Bayamam ay ışığı der durursun. Bayamam.

0: ettin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: İsa'yla hafta sonu.
4: Tutku FM.

0: Evet, güzel bir Orhan Baba şarkısıydı. Unutulmaz, paylaştık bu güzel eseri. Bu arada mesajlarımız var. Bu arada Kader Makyubu saatini soranlar var. Kader Makyubu yayını akşam 18'de Murat'ın yayınında. Haberiniz olsun, mesajlarınızı 18 itibariyle gönderebilirsiniz Murat'a. Bilginiz olsun bu yönde. Almanya'dan Metin Olgaç. Selamünaleyküm İsa kardeşim. Dün bıraktığım yerden aynı devam demiş. Bahçede güzel bir havada dinliyorum seni. Çok iyi gidiyorsun. İyi yayınlar dilerim demiş. Sıradaki parça tüm seven ve sevilenlere gelsin demiş. Peki. Sonrasında merhaba, ben Zeynep Güngör. Tekside çalışanlara ve böceklerine gelsin. Sizden gül güller olsun şarkısını istiyorum. Bir de eşim Fatih Bey'e armağan olsun. Kolay gelsin demiş mesajında. Umarım yanlış anlamı doğru şarkıyı gönderiyoruzdur. Sonrasında bakalım mesajlara. Mesajlar yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Hemen mesajları. Selam abi demiş. Bizler de dinliyoruz. Bir şarkı da bize gönderirsen seviniriz demiş. Ben demiş Uğur Köse. Gurbette olan kardeşim Yunus Köse, abilerim Selim Köse ve öbür Köse için sıradaki şarkı onlara gelsin demiş. Uğur ve Ebru göndermiş mesajı. Kardeşlerimize tekrardan selamlar olsun. Sıradaki şarkılarımız armağanımız olsun diyelim. Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: Coşku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku
1: İsa'yla
0: FM.
1: Hafta sonu
0: Tutku FM.

0: Evet, ikinci saatimizin ortasında da babalar restalini de gerçekleştirmiş olduk. Bir de İmparator'dan güzel bir eser göndermiş olalım. 13.36 yaptık Türkiye saatlerini. Unutulmayan şarkılar köşemizde her daim olduğu gibi. Devam ediyoruz birlikteliğimize.
1: İsa'yla hafta Tutku sonu. FM.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
5: İsa'yla hafta sonu
6: Tutku F.

0: Evet, reklamların ardına güzel bir türküydü. Karadut'a yaslandım dedi. Babam da şu anda beni dinliyor evde. Şu anda radyosunun başında babam da. Onun için de göndermiş olduk bu güzel türkümüzü. Bir de Neşet Baba'dan. Selahattin Kesimoğlu ve sevdiklerine de armağan etmiş olduk. Bir türkü daha gönderelim. Neşet Baba'nın unutulmaz Gönül Dağı türküsüyle devam edelim.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku F.

0: gel gizli.
1: Evet, Neşet Baba'yı da rahmetli anıyoruz. Gönül dağı dedi, paylaştık bu güzel türkümüzü. Selam, hayırlı yayınlar İsa oğlum demiş. Mutfakta kahvemi içerken dinlemekteyim. Sıradaki şarkıyı bana, eşine, size ve Tutku FM ailesine gelsin. Saygılar demiş. Hamide teyzemiz göndermiş. Her daim takip eder, dinler bizleri. Ona ve sevdiklerine de bu güzel türkümüz armağanımız olsun diyelim. Böyle ikinci saatin sonuna kadar bir türkü daha gönderelim değil mi bu Sahiroğlu'nun ardına. Çalışan tüm dostlara tekrardan selamlar, kolaylıklar diliyorum, hayırlı işler.

Evet, güzel türkülerimizi arda arda gönderdik. Peki, dediğimiz gibi güzel unutulmaz eserlerimizi zaman zaman her daim hatırlatmaya devam ediyoruz. Selam abi, iyi yayınlar demiş. Bizler de severek keyifle dinliyoruz. Güzel şarkılar çalıyorsunuz diye bir mesaj. Yine merhaba, ben Mehmet Esen. Şu an Adıyaman'dan Samsun'a doğru yolculuk yapıyoruz ve Tutku FM dinliyoruz. Uygar Doğanay'dan bir parça İbrahim Halil göndermek istiyorum demiş. İbrahim Halil'i göndermek istiyorum. Çalarsa da çok seviniriz. Şimdiden teşekkürler. Kolaylıklar dileriz demiş. Ben de sizlere hayırlı yolculuklar diliyorum. Aman hızdan kaçınalım. Kurallara uyalım. Her zaman söylüyoruz burada bayram üstü. Reklam kuşağının ardına da ablalar resitalini başlatmış olacağım. Haberiniz olsun.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362-236-0032.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Kısa bir reklamların ardına hemen ablalar restlerini hemen başlatmak istiyorum. Bu arada gelen bir mesaj vardı, onu da okuyacağım. Selam güzel abim demiş, ben damarcı kız Ela Enver Sezer kardeşim için gelsin bütün şarkılar. Bir de Güngör Teksi çalışanlarına, ayrıca Fatma Ahmet ve Seyhak arkadaşım için de senden Bergen'den Zamanı Geldi şarkısını istiyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş damarcı kız Ela'ya ve sevdiklerine de şimdiden armağanımız olsun. Ablalar restalinde Kabra Rakkor'la başlıyorduk ama bugün Bergen'le başlıyoruz. Madem ki istek aldı bu güzel eser, Ablalar Ristali başladı.
3: İsa'yla hafta sonu
4: Tutku FM'de unutulmayanlar.

0: Evet, Gülden Karaböcek, o güzel kadife sesli sanatçımız. Ablalar Ressali'nde son şarkımız Kibariye'den geliyor. 14.28 Türkiye saatleri. İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz. Umarım güzel gidiyordur yayın. Her tarzın en iyilerini, zaman zaman türkülerimiz, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, Arabesk fantezi, unutulmaz eserleri arda arda sizler için gönderiyorum. Çalışan kardeşlerimize de selamlar olsun, kolaylıklar diliyorum.
1: İsa.

Evet, kutupta yaz gibi bir paşamızdan, Zeki Müren'den gelmiş oldu bu güzel eserimiz. Bir de Muazzez Abacı'dan rahmetli anıyoruz her iki sanatçımızı da. Çok yalnızım diyecek Muazzez Abacı. Yine Murat kardeşim benim. 18 itibariyle sizlerle birlikte olacak Kader Makbul programıyla. Değerli kardeşime de armağan etmiş olayım, birazdan bir yaşayan efsane yorumu gönderelim. Hatta isteklerde de yer aldı. Bu şarkının ardına gelmiş olacak Murat, haberin olsun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359. Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
2: İsa'yla hafta sonu
3: Tutku F.

0: Evet, yavaş yavaş da sonlara doğru gidiyoruz. Bir Selami Şahin eski unutulmaz bir eser. Selami Şahin yorumuyla dinleyelim. Sibel Can'dan dinlemeye alışkın olduğumuz bir eserdir. Ama Selami Şahin de bunu yıllar önce 80'li yıllarda seslendirmiş. Ama Sibel Can'da biraz daha öne çıktı bu şarkı ama Selami Şahin de kendi yorumuyla güzel bir güzellik katmış şarkıya. Hep birlikte dinleyelim o zaman.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM'de unutulmayanlar.

0: Evet, güzel bir unutulmaz Selami Şahin yorumu. Şimdi haber bültenine bağlanmadan birkaç mesajımız var, onları okuyacağım. Selam abi, iyi yayınlar, seni severek keyifle dinliyoruz. Bugün zaman seninle güzel geçti diye bir mesaj göndermiş Hakan, göndermiş mesajı. Peki, teşekkür ediyorum. Sonrasında Muharrem Say, selam abim, iyi yayınlar, kolay gelsin, evde dinliyorum seni. Rica etsem sıradaki şarkıyı bana da armağan eder misin? Teşekkürler, kolay gelsin demiş, iyi yayınlar diye mesajını sonlandırmış. Sonrasında yine Ali kardeşimiz dinlediğini belirtmiş. O da bu akşam diyor Ankara'ya gideceğim. Sıradaki şarkıyı bana da armağan edersen seviniriz demiş. Peki, armağanımız olsun. Bu arada benim bazı sesler mikrofondan geliyordur. Benim küçük oğlan yanımda, Ömür. Bir şey diyeceksin mi? Konuşmayacaksın mı? İyi hadi, peki. Konuşmamak da ısrarcısın.
1: Ne? Şey günü geleceğiz mi? Çarşamba günü.
0: Peki, buradan bayram mesajı iletmek istediğin var mı? Yok mu? Tamam, sonra o zaman yapalım. Tamam onu.
1: Şeyde yapalım.
0: Sonra yapalım.
1: Kurban bayramında.
0: Tamam. Tamam oldu o zaman. Peki, haber bültenine bağlanalım. Haber bülteninden sonra artık yavaş yavaş yayını toparlayacağız. Haberiniz olsun diyelim.
2: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
3: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı dedi. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkezde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı seçildi. Makine ve kimya endüstrisi son bir haftada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muhtelif miktar ve çapta silah ve mühimmatla yerli savunma sanayine yedek parça, ekipman ve silah sistemi teslimatlarını gerçekleştirdi. Spor. Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır. Bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. Euroleague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güney ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
4: İsa'yla hafta sonu.
5: Tutku FM.

0: Evet, geldik birlikteliğimizin sonuna burada. Her hafta sonu olduğu gibi sizlerle birlikteydik. Bu hafta sonunu da noktalamış olduk. Şöyle son gelen mesajları da bir okuyayım tekrardan. Merhaba, ben Zeynep Güngör. Tekstilde çalışanlar, çalışan böceklerime gelsin demiş. Sizden demiş. Bir de eşim Fatih Bey'e armağan olsun demiş. Son şarkımız sizler için de armağanımız olsun şimdiden. Zeynep Güngör ve Fatih Bey'e, eşine armağan etmiş olacağız son şarkımızı. Yine damarcı kız Ela'ya da selamlar gönderelim. Ona da ve sevdiklerine de armağanımız olsun yine son şarkımız. Evet, benden bugünlük bu kadar ama güzel şarkılar sıraladım. Güzel şarkılar sizleri bekliyor. Bu arada bugün oğlumla birlikteydik. O da son bir mesaj iletmek istiyor. Peki buradan Tutku FM dinleyenlerinin ne demek istersin oğlum? Şöyle mikrofona yanaşmam lazım oğlum.
1: Tutku FM dinlerim, bayram mübarek olsun.
0: Evet, Tutku FM dinleyenlerin diyor, bayramı mübarek olsun şimdiden diyor. Ömür. Peki. Haftaya görüşmek, buluşmak dileğiyle diyorum. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Allah'ım niyetlerinizi kabul etsin, dualarınızı kabul eylesin. Kestiğiniz kurbanları Allah rızası için Allah tarafından kabul olmasını diliyoruz. Niyet çok önemli. Kurban bayramı, Allah rızası için kesilen kurban, niyetlerin kabul olması dileğiyle. Amin diyelim. Görüşmek, buluşmak dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar.
2: İsa. Tutku FM.

0: aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Back & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back & Bond mağazalarında. Bayram stilini Back & Bond'la tamamla.

0: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78 Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362

aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay

0: Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmaya ister.

Kuku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Şimdi yorak misali işgal altında yüreğim.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı dedi. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkezde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı seçildi. Makine ve kimya endüstrisi son bir haftada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muhtelif miktar ve çapta silah ve mühimmatla yerli savunma sanayine yedek parça, ekipman ve silah sistemi teslimatlarını gerçekleştirdi. Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır. Bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. EuroLeague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Back & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back & Bond mağazalarında. Bayram stilini Back & Bond'la tamamla.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar.

yere de küstüm. Açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar, kuşlara da küstüm.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
3: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

0: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Murat yayında. Murat yayında.
2: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

0: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Murat yayında.
2: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

0: yayında.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Yıldız İnşaat sunar. Firari saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
4: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

0: Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. Ete DJ Murat diye yazıyorsunuz ve ekli olmayanlar eklesinler ve paylaşımları da şöyle beğeni yapın da görelim arkadaşlar. Evet, bu arada takip etmeyi de unutmayın DJ Murat Instagram adresini sevgili dostlar. Evet, bu arada bayram geliyor. Bayramın birinci günü yokum. Evet, Taner yayına girme kararı aldı. Evet, birinci günü sevgili Taner sizlerle olacak. İkinci günü geleceğim güzel bir programla. İkinci gece akşamı yayındayım arkadaşlar. Bayramın ikinci günü, onu da unutmayın. Bu arada bayram kutlamaları var. Kutlamaları için de bana ulaşmadınız. Ulaşanlar da zaten aldım, onları listeye ekledim. Güzel bir bayram kutlaması isteyenler de bana Instagram adreslerinden de yakınlarından da ulaşabilirler. Ulaşsınlar, ben gerekli bilgileri vereceğim. Bayram kutlaması her hafta, her sene olduğu gibi 4 gün boyunca bayram kutlaması var. Günde 5 spot olarak yayınlanacak. Güzel bir tabii ki organizasyonla. Evet, bu arada sizler de bana Instagram adreslerinden ve tanıdıklarınızdan da ulaşabilirsiniz. Unutmayın. Evet, Instagram adresim DJ Murat arkadaşlar. DJ Murat yazıyorsunuz. Evet, işte şöyle bakalım hemen, güzel bir şarkı. Evet, Serap Sağlam'dan Sevdiğine gidiyormuş bu güzel şarkı. Müslüm Gürses Seni Sevmeye Devam diyor. Sevgili Serap kardeşime de sevgiler, selamlar olsun. Sevdiğine de selamları yolluyorum. Bu şarkıyı onlara armağan ediyorum.
1: Murat yayında. Murat yayında.

İşte seni sevmeye Damla startımızı verdik sevgili dostlar. Ve öncelikli listemiz var. Öncelikli listeyle devam edeceğim. Evet sevgili kardeşim Samet Ayna, Mert Güneş, Miran Sayal, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Samet Yıldırım, Alihan Coşkun, Muammer Onay, Niyazi Onay ve Emre Yanak kardeşime sevgiler selamlar olsun dostlarımıza, kardeşlerimize armağanım olsun. Gecenin güzel şarkıları onlara armağanımız olsun bakalım. Evet yine gelen diğer mesajlar var, onları okuyacağız. Evet hızlı bir şekilde bu ara WhatsApp istek attım devrede, oradan da radyonun WhatsApp'ından da isteklerinizi yollayabilirsiniz. Gece saat 12'ye kadar buradayım arkadaşlar. Evet yine bu arada gelen diğer mesajlar dedik. Şöyle baktığımda ne demişler? Ben diyor, ben Nurtaç, Nurten diyor, düzeltiyorum. Ben Nurten Aksu, Aydı Koşun'da bulunan oğlum Alihan Coşkun'un teyzesiyim. Canım oğlum, bu günler geçecek, kavuşacağız. Seni çok seviyorum, kalbin en derinindesin. Allah'a emanet ol, yakışıklım diyor. Ali Kılık'tan Kocaeli şarkısı armağan olsun demişler acayar yerde. Ben Taner Bilgin, Aydı Koşun'dan Alihan Coşkun'un dayısıyım diyor. Yeğenim seni çok özledim, Arife günü inşallah kavuşacağız. O günü iple çekiyorum, Allah'a emanet ol diyor. Ve yine acı her yerde demiş. Merhabalar, Aydı Koşun'dan Alihan Coşkun'un ablası Zeyno'dan selam olsun. Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekle değil, her düştüğünde ayağa kalkmakla yatar. Güzel günlere az kaldı, İnşallah Allah'a emanet ol canım demiş. Arkınlıktan Kocaeli şarkısı acı her yerde demiş. Armağan olsun demiş. Hayırlı akşamlar, Aydı Koşun'dan Alihan Coşkun'un kardeşine başını sakın yere eğme. Senin içindeki o iyi insanın o mert duruşu kimse senden alamaz. Dualarım, sevgim ve umudum her gece o soğuk duvarların açıp yanına ulaşıyor. Kendine çok iyi bak, ruhunu dinç tut abin Ömer Alkan demişler. Ali Kılık'tan Kocaeli şarkısı yine acı her yerde demiş. Selamünaleyküm, Aydı Koşun'da yatmakta olan abim Alihan Coşkun'a, Enes Mert Bilgin, Mustafa Taner Bilgin, Ömer Furkan Alkan, Semih Türk Dönmez'den selamlar, saygılar gönderiyorum. Abi seni rüyamda gördüm, çıkıyordun, biz de seviniyoruz çıktığına. İnşallah gerçek olur ve kavuşuruz. Allah'a emanet ol, seni öpüyorum. Ali Kılık'tan Kocaeli şarkısı armağan olsun acı her yerde demiş. Ben Osman Demir demişler. Acı baba dört gözle bekliyoruz çıkmanı. Son günler, dikkat et, az kaldı piyasa çıkmaya. Ali Kılık'tan Kocaeli şarkısı armağan olsun demiş. Yine acı her yerde demiş. Ben Ertuğrul Baş, Aydı Koşun'da kalan kardeşim Alihan Coşkun'a, zor günler geçiyor ama unutma yalnız değilsin. İnşallah yakın zamanda haberlerle çıkacaksın. Kendine iyi bak. Dualarım seninle kardeşim. Seni çok seviyorum. Acı her yerde. Ali Kılık'tan Kocaeli şarkısı acı her yerde demiş. Ben Ozan demişler. Ozan İçi demiş. Ben Ozan İçi. Canım dostum, en kısa sürede güzel günlerinize döneceğimizi, yine kol kola aynı sokaklarda yürüyeceğimizi biliyorum. Seni çok özledik kardeşim Alihan Coşkun. Allah'a emanet ol. Ali Kılık'tan Kocaeli şarkısı armağanım olsun acı her yerde demiş. Evet, Ali Kılık'tan Kocaeli şarkısı Alihan Coşkun için, yani acı her yerde için armağan olsun demişler. Evet, onlar için gidiyor bu güzel şarkım sevgili dostlar.

Hani derdik hayat yalan, ölüm bize oyuncaktı. Dünyada

0: Murat yayında.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte sevgili dostlar, bihterimiz devam ediyor. Tabii ki 105.0 frekanslarında Tutku FM'de. Evet, Kader Mahkum İstek programı tabii ki saat 12'ye kadar buradayız arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Ve yine gelen mesajlar, ben Alihan Coşkun, Adana Ayağından Silah Olur Patlarım şarkısı. Tek gerçek Samet Yıldırım abime armağan olsun. Ağacı her yerde demiş. Bu şekilde iletmiş mesajını, tamamdır. Evet, yine gelen diğer mesajlar bu arada sevgili dostlar. Ne demişler? Evet, Nasip Döner, sevgili Bedir abimiz ve Yılmaz abimiz şu an bizi dinliyorlar. Evet, onlardan da diyor, Özkan'dan da tüm kardeşlerine selamlar olsun. Adamlar dünyasında yüksek dağlar yaratmış İsmail Türüt'ten demişler. Ve Ünal Kola, Nazar Karakuş'a, Hazar Karakuş'a, Nazar Göçer demişler. Ve Erkan Şirin'e, bütün koğuş arkadaşlarına selamlar olsun denmiş. Evet, Ünal Kol ve Hazar Karakuş'a ve Nazar Göçer için, Erkan Şirin için de, bütün koğuş arkadaşları için de armağan olsun demiş. Yılmaz Bedir'in de abisiyim demiş. Özkan'dan da selamlar olsun. Tüm kardeşlerimize selamlar, sevgiler olsun dermiş. Onlar için gitmiş bu güzel şarkı. Tamamdır, onlara yollayacağım. Evet, bu arada Almanya'dan sevgili abimiz Metin Olgaç bizi dinliyor. Dört gözle bizi dinliyormuş. Kulaklarına dinlemiyor mu abi? Evet, selamlar olsun. Ona buradan selamlarımı yolluyorum. Almanya'ya selamlar olsun Metin abimize, Metin Olgaç'a. Evet, yine gelen diğer mesajlar, selamun aleyküm Murat kardeşim, ben Fatih Yaman demiş. Samsun T-Tipi A8 cezaevinde olan Cevdet Ay'a, Mert Uyar, Yiğit Kuşse kardeşlerime selamlar iletirim. Sadece güzel şarkılar bize ve onlara armağan olsun dermiş mesajda. Evet, yine Ufuk kardeşimiz iyileşmiş. Necma Kuş'a kardeşime, Ufuk Kahraman'dan Sadık şarkılar benim için hediye eder misiniz? Rabbim tüm kader mahkumlarına da demiş, dayanma gücü versin. Teşekkür ederiz Murat'ım, iyi yayınlar demiş. Ufuk Kahraman yollamış. Necma Kuş kardeşime Ufuk Kahraman'dan selamlar diye de iletmiş mesajında. Evet, bu şekilde. Evet, yine Murat abi, ben Asena Vanlıoğlu, dostlarım Nurgül Gizem Tunca, Gönül Çala, Merve Sekmenoğlu, Fatma Coşkun, Ceyda Çakıcı, Yaren Bülbül, Alem Tayfur, Nihal Ayaz, Yasemin Demirtaş'a, Eda Büyükdağ, Tansu Kaplan, Gamze Çalışır, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tuana Gül Bulut'a, Salya Akpınar'a, Aslı Duman, Gamze Yakuvan ve Ersin Can Kapalı'daki kız kardeşim Gül Bostancı için Murat Yalçın'dan Yanırım adlı şarkı armağan olsun Gül demiş. Asena Vanlıoğlu yollamış, bu mesajı iletmiş. Evet, yine bu arada sevgili Savaş Arlı'ya buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Abi demiş, ben Tuğçe, Barış abime benden, Barış Arlı'ya abime benden tüm güzel şarkılar armağan olsun denmiş. Savaş Arlı'ya da buradan kardeşime de selamlar olsun bu arada. Evet, onlar için de gidiyor. Evet, birazdan tabii ki diğerlerini de yollayacağım, sırayla yollayacağım arkadaşlar, görüyorum mesajlarınızı. Evet, öncelikle sevgili Alan Coşkun'un yolladığı şarkı var, onu yollayacağım. Silah olur patlarım, Samet Yıldırım'a tek gerçeğime armağan olsun demişti. Evet, onun için gidiyor. Evet, onun sonrasında ben buradayım yine, şarkılarla devam edeceğiz, istekler var, onlarla başlayacağım arkadaşlar.

0: Murat yayında.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
3: İşte güzel şarkılarla programımız tüm güzelliği devam ediyor arkadaşlar. Evet, gelen mesajlarla. Evet, bu arada yine şöyle baktığımda sevgili kardeşim Samet Ayna bir mesajını vardı. Onu yollayacağım Samet Ayna'nın. Şöyle baktığımda ben diyor Samet Ayna cümleden selamun aleyküm. Buradan canım kanım abim Uğur Demirez'e selam olsun. Ayrıca gurbette ve cezaevinde olan abilerim kardeşlerim Sercan Tokaca, Tuncay Acar'a, Recep Candan, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Uğur Vural, Hamdi Samet Mutlu, Taha Ünveren, Veni Enes Ulaş'a, Berat Dişikaray'a, Savaş Beldek, İbo Şeker, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Gülkan Saf, İbrahim Kocabıyık, Hüseyin Demiraya, Kadir Birinci, Can Alp Batuhan, Aksu'ya, Barış Temeli, Barış Semiz'e, Cengizhan Sürücü bizi seven, sayan tüm dostlara selam olsun. Abim Uğur Demiröz'ün tüm dostlara selamları var. İstek şarkım Ali Kınık'tan Zeberi şarkısı, Uğur Demiröz'e ve onu gönül veren kardeşlerine armağan olsun demiş Samet Ayna yollamış. Biz diyor Tarık Ayna, Mesut Can Özdemir, Umut Can Giritli olarak abimiz demiş olan Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam ederiz. Canlarımız olan Kadir Birinci, Yahya Sisko, Ayhan Sisko, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Gürkan Safa, Barış Demeli, Barış Semiz'e canlarımız olan diyor abimiz Uğur Demiröz'e, Ercü Giral ve Samet Ayna, Uğur Vural'a selam olsun. İstek şarkım Ali Kılık'tan Neredesin adlı şarkı armağanımız olsun demiş mesajında. Şarkılar listeme dahil olmuştu, sırayla onları yolluyorum arkadaşlar. Evet, yine gelen mesajlarda eyvallah kardeşim Cansın. Emre Yılmaz Bedir demişler. Recep'im şarkısı çalarsan seviniz demişler. Onlardan da Ünal Kola, Nazar Hazar, Karakuş'a, Nazar Göçer'e, Erkan Şirin'e selamlar olsun dermiş. Erkan Şirin'e bu arada selamlar, sevgiler olsun kardeşime. Eyvallah. Evet, bu arada öncelikle selamünaleyküm abi. Ben Uğur Köse, cezaevinde yatan kardeşim Yunus Can Köse, abilerime Selim Köse, Ömür Köse, Sadık Şarkılar onlara armağan olsun diyor. Ve Ferhat Karakaş'ın da eşe, dosta, tüm dostlarına selamları var. Murat Karakaş'ın da dostuna, kardeşlerine çok selamları var. İletmiş olalım arkadaşlar selamı sabaha. Evet, onlar için gidiyor. Evet, şöyle bakıyorum şimdi. Evet sevgili dostlar, tamamdır, görmüştüm mesajı. Birazdan onlara da yollayacağım, sırayla geliyor mesajlar. Evet şöyle şarkılar, iki tane şarkı var, iki şarkı peş peşe geliyor, sonrasında yine ben buradayım. Bu arada Samet Ayna, evet canından öte can, bildiği aşkına diyor. Nur Senası'na sevgiler yolluyor. Güller yağdırırım onun başından diyor.
0: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
2: Yakışanı yapar.
3: Back & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back & Bond mağazalarında. Bayram stilini Back & Bond'la tamamla.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
4: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
5: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte sevgili dostlar, güzel şarkılar ve istekler devam ediyor ve gelen mesajlar var. Evet, ya şöyle bakıyorum yine gelen mesajlara neler vardı. Şuradan istek vardı, hemen okuyorum. Selamünaleyküm, ben A18 koğuşundan Yılmaz Berber demiş. Başta can parçam Haluk Berber'e, Miran Sayalı, Nazım Bilgin'e, Fatih Bilgin'e, Görkem Dirijan'a, Salih Çelik Kanat'a selam olsun. Ve ayrıca çatı altında kader birliği yaptım. Can Altuntaş'a, Mustafa Aygan, Baran Özkan, yine Eren Çimiç, Efe Gülhan ve Berkay demişler. Bahar'a, Kaan Kocaoğlu'na, CC Arslan'a, Görkem Mert'e, Yıldırım Doğukan, Kolaçoğlu, Kolaçalı ve yine Ömer Ulukan demişler. Özmen'e, Hakan Özdemir'e selam ve sevgilerimi yolluyorum. Ya Musallat ya Mapus şarkısı armağan ediyorum. Kendi yasladığın dik yürür. Kendi yaslanan diyor, dik yürür diyor. Evet, Murat Ceylan selam ve sevgilerimi yolluyorum abimize de demiş. Eyvallah kardeşim, teşekkür ederim. Yılmaz Berber selamlar olsun kardeşim, ona ve koğuş arkadaşlarına. Ve şimdiden demiş selamlarımız olsun. Eyvallah sana da kardeşim. Yılmaz Berber'e de selamlar olsun tekrar. Tamam, şarkı listeme dahil etmiştim. İyi yollayacağım birazdan. Evet, yine ben C11 koğuşundan diyor Kaan Dinç kader birliği yaptım. Yakomoz Bahadır Taflan'a, Feridun Seven'e, Bülent Taş'a, Mehmetcan Elçoğlu, Hakan Kara ve Emrah Turgut, Ufuk İşler, Abdullah Aslan, Yusuf Tufuruncu, Seyit Ahmet Aksoy, Efe Baran Yılmaz'a, Betan Akyüz'e armağan olsun. Şarkı olarak da Yakomoz'a gelsin. Şehir söner sen yanarsın Yakomoz'um. Acıoğlu'dan Bir Daha Sevmek Yok adlı şarkı. İyi yayına, iyi bayramlar dilerim demiş dinleyicimiz. Kandiç kardeşim iletmiş. Eyvallah kardeşim. Tamamdır, şarkılar listeme dahil oldu. Birazdan hepsini yollayacağım. Selamünaleyküm, ben Görkem Kolaşalı demişler. Görkem Kolaşalı. Cezanda olan abiye ve kardeşlerim Metan Gülan'a, Yiğit Kutbay'a, Barış Deniz'e, Efe Gülan'a, Ahmet Mırık, Nuri Gülan, Doğukan Kolaşalı ve Serafettin Dirijan, Soner Cılız, Umutcan Keskin, Neco Bostan, Emir Şener, Buğra Yılmaz'a, Yiğit Yaman, Kürşat Göçer, Eren Çimiş'e, İbrahim Tatlıses'ten Yorgunum şarkısı armağan ediyorum. Özgürlük en büyük servetimiz olsun canlar demiş. Evet Murat abi, Görkem abi ben demiş mesajında. Tamam, onu da hazırladım, birazdan o da geliyor. Sırayla yolluyorum ben bunları. Evet, istenilen şarkılar var. Onlardan bir tanesi de sevgili Samet Ayna, gönlümün tabii ki demiş. Ben Samet Ayna, bu kalbin sahibi olan kıymetlim, değerlim Nur Sena Çalık'a, Müslüm Gürses'ten Gel Bahtımın Gel Bana Doğru adlı şarkı istiyorum Murat abi demiş. Tamam, onlar için gelsin bu güzel şarkım. Evet, Samet Ayna ve Nur Sena Çalık'a gidiyor bu güzel şarkı. Onu çok sevdiğini söylüyor bu arada.

0: saatlerdesiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: yaşlar.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı dedi. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkezde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı seçildi. Makine ve kimya endüstrisi son bir haftada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muhtelif miktar ve çapta silah ve mühimmatla yerli savunma sanayine yedek parça, ekipman ve silah sistemi teslimatlarını gerçekleştirdi. Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır. Bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. EuroLeague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Evet dostlar, güzel bir şarkı. Bir Daha Sevmek Yok adlı şarkı sizlerleydi. İstekli şarkımız, hemen yolladım. Yorgun adlı şarkı da istenmişti. Şarkıyı yollayacağım, 19.07 saatler. Gece saat 12'ye kadar birlikteyiz sevgili dostlar. Tam 105.0 frekanslarında Tutku FM'de. Hadi bakalım.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar, BTR'nin güzelliği devam ediyor. Evet, bu arada yine Samsun T-Tipi C9 koğuşunu yatmakta olan Tuncay Aşçı, Olcay Çelik, Samet Korkmaz, Minik ve Emre Bocuk, Salim Bocuk, Uğur Gümüş, Arifcan Alptekin ve yine tüm C9 koğuşuna sıdık şarkılar armağan olsun demiş. Mesajımız da bu şekilde iletilmiş. Evet, mesajlar devam ediyor. Mesajlarınız var tabii ki bu arada. Evet, şöyle bakalım yine mesaj kutuma. Murat abi kolay gelsin. Bu akşam Samsun kapalı T tipinde bulunan A11 koğuşunda yatan sevgilim Görkem Efe Dirijan'a gelsin. Yokluğum zor geliyor ama sevgim hiç eksilmiyor. Her geçen gün daha da çok özlüyorum ve kavuşacağımız günü bekliyorum. Tüdanya'dan Candan Can iste şarkısını senin için gelsin. Medine AC yollamış, mesajı iletmiş, onlar için gelmiş. Evet, bu arada yine Erzincan Yüksek Güvenlik Cezaevi İnfaz Kurumu Salcan Yıldırım'a diyor. Annesinden, babasından, kardeşinden, bir de demişler Batın kardeşinden armağan ediliyor. Gecenin güzel şarkıları Batın Kaan Dağdeviren'den, annesinden, babasından, kardeşinden Erzincan Yüksek Güvenlik Cezaevi İnfaz Kurumu Salcan Yıldırım'a armağan edilmiş. Sıradaki güzel şarkılar onlar için gelmiş. Evet, işte bu şekilde. Ve sevgili Savaş Arlı, sevgili kardeşim Savaş Arlı'dan Erencan Taş Aslan'a bayramını kutlarız, aç kapıyı gardiyan şarkısı armağan olsun demiş. Evet, mesajında Savaş Arlı yollamış kardeşim, ona da sevgiler olsun bu arada. Evet, ona da gelmiş. Evet, yine sevgili Önder abi, işte seni dinliyoruz, beni de hatırla demiş. Önder abiye de selamlar olsun bu arada. Evet, bize dinliyormuş. Önder abiye selamlar, sevgili olsun. Onu ve sevdikleri için ailesine de selamlar olsun. Evet, yine şöyle bakalım arkadaşlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Aysun Atalar. Samsun T-Tipi kapalı cezaevinde C11 koğuşunda bulunan Fatih Çetin, C22 koğuşunda yatan Tarık Dede için Doğu ve Çağlar'dan Seni Düşündüm şarkısını çalabilir misiniz? Çok seviniriz. Tarık Dede, Fatih Çetin, aklınız burada kalmasın. Biz iyiyiz. Aileler, iyi çocukları, iyi ekip, iyi, sadece çok özledik. Lütfen görüşe yazın bizi. Zaman geçmiyor artık demiş. Mesajında Aysun Atalar yollamış. Mesajı iletmiş. Onlar için gelmiş. Evet sevgili dostlar, yine bu arada selamlar, sevgiler var. Herkese yollanan mesajlar var. Onları da yolluyorum. Onlardan bir tanesi de sevgili kardeşim. Evet sevgili kardeşim Emirhan Karademir. Erdem Gürgür kardeşime ve koğuşundaki tüm kardeşlerimize, dostlarımıza selam olsun. Onu seven kardeşin Emirhan Karademir. Biz iyi gün dostu değil, kardeş kötü günde de her zaman varız diyor mesajında. Evet, Emirhan Karademir yollamış. Erdem Gürgür kardeşime selamlar, koğuşundaki arkadaşlara da ve tüm dostlarımıza, kardeşlerimize de selamlar, sevgiler olsun. Allah kurtarsın dileklerini iletmiş. Emirhan Karademir yollamış mesajı, onlara da selamlar olsun bu arada. Evet, işte bu şekilde iletilen mesajlar, şarkılar listeme dahil olmuştu. Şarkıları yollayacağım. İşte ilk gelen şarkılardan bir tanesi. Öncesinde bir reklam var. Reklamdan sonra geliyor şarkılar.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.

0: mutfağınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi sofranızın lezzeti.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çarşamba Pire Fabriki Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
2: Back & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back & Bond mağazalarında. Bayram stilini Back & Bond'la tamamla.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
3: Firari Saatler'desiniz.
4: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

şöylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde tatil yapraklarından güller, gözümde bir çocuk.

sevgili dostlar, 19.33 yapmışız saatleri. Tabii ki şu ana kadar sesler kesildi. 9'u bekliyorsunuz değil mi? 9'u bekliyorsunuz. O zaman yığılacaksınız böyle mesajlara. Ondan sonra da Murat abi niye bekliyoruz biz diyeceksiniz. Beklemeyin arkadaşlar. Şimdi atın. Ben elimden geldiğince hepsini okumaya çalışıyorum zaten. Evet, şöyle bakalım, yine gelen istekler var. Onlarla devam edeceğim. Hızlı bir şekilde onları yerine getirelim de program ileride sıkışmasın değil mi? Evet, Samsun TTIP'i cezaevinde yatmakta olan canım eşim Olcay Çelik, sevgi ve selamlarımı iletirim. Seni çok seviyorum. Seni çok özledim. En yakın zamanda kavuşmak dileğiyle. İstek şarkım Acıoğlu'ndan ihtiyacı var şarkısı. Dokunan el yüzüne demiş mesajına. Selamünaleyküm, ben Arda Çelik. C9 koğuşunda yatmakta olan aslan babam Olcay Çelik'e sevgi selamlarımı iletirim. Aynı çatı altında diyor yatmakta olan abilerim Tuncay, Mehmet, Ramazan Arif ve Gür Uğur Ahmet, Süleyman ve tüm C9 koğuşuna selam iletirim. İstek şarkı Murat Köybakan'dan Turnalar adlı şarkı Armağanım Olsun demiş. Yeğenimiz yollamış bu mesajı. Arda Çelik demiş. Bu arada yollamış oldu. Bu arada sevgili Esmin Oto, sevgili Murat Sağlam'dan da bacanağına mı demişti? Kayınçısı mı demiş, dedi bana. Biraz önce yayında dinlediğini de etmişti. Onlara gidiyor selamlarla. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun abi. Ben Esmin Oto demiş Murat Sağlam. Cezaevinde yatan yeğenlerim Kaan Düzgün, Furkan Işık, Çağlar Arslan, dostlarım Hikaye Yerli, Kemal Aydenki, Ahmet Coşkunsu'ya, Erkan Şirin'e, Eren Yerli, Doğanay Coşkunsu, Samet Yıldırım'a, Volkan Demirci'ye, cezaevinde bulunan beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Müslüm Gürses'ten Arkadaşım şarkısı, onlara armağan olsun. Hayırlı yayınlar olsun abi demiş. Murat Sağlam yollamış. Ona da buradan selamlar yolluyorum kardeşime. Onlar için gidiyorum. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda sevgili Barış Vural kardeşim yollamış. Barış Vural'a buradan, sevgili Barış Vural'a kardeşime buradan selamlar yolluyorum. Selamünaleyküm, ben Samsun Kapalı İnfaz Kurumu 18. koğuşta yatan Can Altuntaş, başta gurbette yatmakta olan canım kanım abim Kral Uğur Demirez'e, Sercan Tokaç'a, Tito Tunca'ya, Acar Uğur Avural'a, kardeşim Berat Sözkesen'e, Eren Yerli'ye selam olsun. Samsun cezaevinde farklı koğuşlarda bulunan abi ve kardeşlerim ve başta kuzenim Serkan Kolonoğlu, Enes Çorlu, Kemalcan Dindar, Mami Torunoğlu ve Salih Çelik Kanat, Gürkan Safa, Kerem Çelik Kanat'a, Mihran Sayal'a, Ebu Bekir Kol'a, Mesut Şahin'e, Umut Güdül'e, Paşa Baran Yılmaz'a, Cengiz Sürücü, Barış Semiz, Öykü Öz Şenol'a ve 18. koğuşa diyor. Aynı sofrayı paylaştığım can parçalarım Mustafa Angay, CC Aslan, Baran Özkan ve Kaan Kocaoğlu, İlkay Bahar'a, Eren Çimiç, Yılmaz Berber, Hakan Özdemir, Doğukan Kolaşoğlu ve Coşkun Alaylı, Görkem Mert, Yıldırım Efe, Yurhan'a ve bizi tanıyan abi ve kardeşlere selam olsun. Özgür çatısı altında kavuşmak dileğiyle, kimse unutmasın ki Uğur Demiröz ve kardeşleri sabırla bekliyor. Yaralı Kartal şarkısı armağan ediyorum. Ayrıyeten abim Ercik Kiral'a, Barış Vural'a da çok selam gönderiyorum demiş. Barış Vural bu arada selamlar olsun demiş. Tüm dostlarımıza, kardeşlerimize demiş. Can Altuntaş tarafından iletilmiş mesaj sevgili dostlar. Bu şekilde. Evet, yine sevgili Okan Baş, sevgili Okan Baş'a buradan selamlar yolluyorum. Bafracık cezaevinde yatmakta olan kardeşim Samet Aynay'a, Uğur Vural'a, Savaş Belde, Batuhan Aksu'ya, İbrahim Şeker'e, Can Alp'e, Serdar Çoruk'a, Sefa Başarır, Umut Uğurlu'ya, Ahmet Taflan'a ve Kral Uğur Demiröz için Ali Kılıç'tan Reisler de Sever şarkısı armağan etmek istiyorum. Çimenlerin üzerinde kılacağımız şükür namazlarına selam olsun kardeşlerime demiş. Okan Baş yollamış. Bu mesajı da iletmiş arkadaşlar. Evet, onlar için de gidiyor bu güzel şarkılar. Evet, listemdeki güzel şarkı var. Hemen şarkı bir gelsin bakalım. Sonrasında ben buradayım.

İstemem seni. İşte böyle güzel bir şarkıydı. Ben Samet Aynay, yüreğimin sahibi olan insan. İnan ki bu memlekette çok kurşun patladı ama Samet Aynay bir tek sana vuruldu. Değerlisin. Nur Sena Çalık demişler. Bir Dünyasın adlı şarkı benden armağan olsun demiş ediyorum. Güzel yarınlara demiş. Nur Sena'sına, Nur Sena Çalık'a armağan etmiş Samet Aynay tarafından bu şarkı. Ona yollayacağım. Sonrasında reklamlar var. Reklamlardan sonra Arkadaşım ve ihtiyacı Var ve Turnalar adlı şarkılarda listeme dahil olmuştu. Onları yollayacağım. İşte onlar için gidiyor. Sonrasında bir reklam görülüyor. Ardından da Arkadaşım şarkısı yollayacağım. Samet Aynay'dan Nur Sena'sına gidiyor bu güzel şarkı.

0: aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Tam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Tam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Tam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Tam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Tarihi Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İhtiyacı var

sevgili kardeşim demişler. Tamam, onu gördüm mesajı. Evet, bu arada yine gelen mesajlar var. Merhabalar demişler. İyi yayınlar. Nur yollamış mesajı. A24 koğuşunda kardeşim canım Baran Ünlü. Oğlum seni çok seviyorum. Çok dikkat et kendine. Hepsi gelip geçici. Bayramın şimdiden mübarek olsun. Aslan parçası demiş mesajında. Evet, Nur yollamış mesajı. A24 koğuşundaki kardeşim canım Baran Ünlü, oğlum seni çok seviyorum diye başlamış tabii ki dizelerine. Evet, ondan selamlar olsun. Evet, işte güzel şarkılarla devam edeceğiz sevgili dostlar. Bu arada yine gelen mesajlar var, onlarla devam edeceğim. Evet, ne demişler? Hayırlı yayınlar olsun Murat oğlum. Erzurum'da açıkta yatan oğlum Uğur Balcı için sıradaki şarkılar armağan olsun. Cansın oğul, seni çok seven annen Emine Balcı, cansın oğul demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş. Evet, yine gelen diğer mesajlarda Erdem Gürgür demişler. Kardeşime ve koğuşundaki tüm kardeşlerimize, dostlarımıza selam olsun. Onu seven kardeşi Emirhan Karademir. Biz iyi gün dostu değiliz. Kardeş kötü günde de her zaman varız diyor. Emirhan Karademir yollamış bu mesajı da. Evet, onlar için gidiyor. Yine gelen diğer mesajlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, yine hatırlatalım. İşte ne vardı? İstenilen şarkılardan bir şarkı var. Evet, onu da yollayalım. Bu arada çıksın aradan.

Özetim merhabalar, iyi akşamlar. Samsun Kavak cezaevinde yatmakta olan sevgilim Baran Sevim'e gelsin. Uygar Doğanay'dan Gel adlı şarkı armağan etmek istiyorum. Onu çok seviyorum. Herkes zamanında kavuşmak dileğiyle demiş dinleyicimiz mesajında. Onlar için de gelsin.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat yayında. Arabeskin en iyisi. Tutku FM.

İşte sevgili dostlar, biraz sessiz kalmıştım. Bu arada sayım saatiydi. Ondan dolayı isteklere yer veremedim. Duymazlar diye. Şarkılarla devam ettik ve devam ediyoruz. Tabii ki devam edeceğiz de. Gelen mesajlar var. Onlarla devam edeceğim. Ben diyor Alihan Coşkun, gurbette Erzurum Oltu T tipi kapalıda olan saygıdeğer abim Kemal Sarıköse, Reis Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk'e, Mukedayı'ya, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Can Galın, yine Kadir Erez'e, Kaan Durkan, Tamer Karaaslan, Ömer Faruk Çelik'e, Texas Doğukan Akduman demişler, Volkan Demirci, Urfalı Ali, Ahmet Seçkin ve yine Cemal Çatıbal ve Digil demiş. Digil Ali, Oğuzhan Kurt'a, Muharrem Durgun, Mustafa Yazıcı ve Bektaş Akyüz'e, Enes Güdaloğlu'na, Recep Canaz'a, Umutcan Özcan, Serdar Çelik, Mert Akta, diğer koçlarda yatan İsa Doğan, Mesut Delikanlı, Volkan Savaşçı, Furkan Aydın, Furkan Işık ve tüm Aydı koşuna Ahmet Kaya'dan armağanım olsun. Ace her yerde demiş mesajında. Yalçın Coşkun'a da sevgili abime de selamlar, sevgili olsun. Bu şekilde gelmiş mesajlar ve bu arada yine gelen mesajlar var. Onlarla devam edeceğim ve gelen mesajlarda. Yine Mustafa Can, Berk Saydan, Mehmet Amca, Cemre, Hayati Yılmaz ve Çardak Facebook ailesi olarak Mert Güneş'e çok selamlar var. Facebook ailesi olarak Mert Güneş'e selamlar yollamış. Mustafa Can, Berk Saydan, Mehmet Amca, Cemre, Hayati Yılmaz'a ve Çardak Facebook ailesi olarak armağan olsun demişler. Mert Güneş'e selamlar yollamış. Yine tabii ki Giray abimize, Giray Güneş'e de buradan selamlar yolluyorum. O da aracında bizi dinliyormuş. Selamlar olsun abi. İşte onlara da gelmiş oldu ve yine gelen mesajlarda. Samsun Kapalı'da yatan dostlarım Gamze Çalışır, Asena Afra Vanlıoğlu, Sibel Kaya, Kalabalık içinde herkes arkadaş olabilir ama diyor. Ama zor zamanda yanında kalan gerçek dosttur. İyi ki varsın. Beraber güldük, dertleştiğimiz ve aran paylaştığın nadir insanlardansın. Dostluğunuz benim için çok kıymetli. Sizleri çok seviyorum. Mebrure değilim şarkısı Çarasan Semriz demişler. Kübra Berlin yollamış dostlarına. Onlar için gelmiş. Sevgili dostlar, bu arada yine sevgili Musa Yıldırım abimiz. Musa Yıldırım'dan Samet Yıldırım'a, Mert Güneş'e, Alihan Coşkun'a çok selam var bu arada. Yine annesinden ve çocuklarından da Samet Yıldırım'a selamlar, sevgiler denmiş. Onlar için gelmiş. Selamünaleyküm abi, yayınlar. Ben Bafra cezaevinde yatmakta olan B2 koğuşunda başta babam Osman Duygu'ya ve arkadaşları Ozan Öze, Ahmet Yapar, Umut Durukan, Serhat demişler. Çetin, Ferit Batuhan, Emre Kaymakçı, Ramazan Çolak, Bülent Lima'ya selam olsun. Aynı zamanda açıkta yatan Emrah Pekşe'de, Kaan Dilaveri, Mustafa Paka bol bol selam olsun diyor. Emre Duygu yollamış mesajı. Onlar için gelsin demiş. Yine gelen diğer mesajlarda bu arada Samsun TTIP Açık Cezaevi İnfaz Kurumu A5 koğuşunda yatan Osman Kaya, Cavit Deli Mehmet, Metin Daşlan, Kemalettin Tozlu, İrfan Yüksel, Fatih Doğanay'a selam olsun. Bir gün gelecek, bir gün kalacak. Gönderen Alimcan Karadağ. Selamünaleyküm, ben Metin Daşlan. C22 koğuşunda yatan Tunan Çakır, İdris Meli Altay'a, Tunan Sezer'e, A2 koğuşunda Hakkı Cömert'e, Enes Soylu, Baran Oğuz'a, A26 koğuşunda Şevket Çoğaltan'a, Yaz Çetin'e, gurbette yatan Yener Yol kardeşime selam olsun. Şarkı Efo, bu hayatı ben seçtim şarkısı armağan olsun diyor. Abi ben Arda, abimin çok selamları var, baş sağlığı diliyoruz demişler. Sağ ol kardeşim Ardacığım. Onlara da selamlar olsun bu arada. Devam ediyoruz arkadaşlar. A22'de yatmakta olan Arda Rengin, Farican Peközler, Emrecan Bilir, Uğur Vural ve gönül dostumuz Mikail Yerli'ye armağan olsun. Volkan Konak kardeş şarkısı armağan olsun diyor. Ya da Solgun Rüzgar Babam demiş. Lider kuaför sevgili Bülent Rengin ile sevgili abimize de selamlar, saygılar yolluyorum. Eyvallah. İşte bu şekilde. Şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara sevgili dostlar. Tamamdır. Yollayacağım. Hepinize yollayacağım. Bekleyin az. Şöyle şarkılar var. Şarkılarla devam edeceğiz. Tabii ki mesajlar gelmeye başladı. Ben 22 demiş. C22 koğuşundan Alparslan Onur Kılıç. Aynı sofrayı paylaştığım ABB kardeşlerime İlker Ölmez, Anıl Özdemir, Mehmet Çağdaş, Uygar, Anıl'a, Özer, Atakent, Seco, yine Ersin Yıldırım,
Cemil Erduç, Safa Onur Yayaz'a, Tilki Mertcan'a, Dede Murat'a, Muhammed Esen, Engin Küsoğlu, Fatih Hazar'a, farklı koğuşlar yatan Samet Polat, Ozan Paskab'a, Muhammed Altaş'a, Akın Özdemir'e, Hamdi Samet Mutlu'ya, Osman Semiz'e, Ali Küçük, Mustafa Taşkın'a, Fatih Bulut'tan Yar Senden Sonra istiyorum demiş. Atakent'ten, Seco'dan, Gamzeme, Müslüm Gürses'ten Vazgeçmem Senden şarkısı istiyorum demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, devam edeceğiz arkadaşlar. Öncesinde bir şarkı gelsin. Sonrasında ben buradayım tabii ki. Hadi bakalım. Evet, Ali Hancı Hoşgün istemiş şarkıyı. Dostlar.

0: saatlerdesiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Vallahi saldırıya geçti herkes. Evet, herkes saldırıya geçti. Bir taraflar, her taraftan bir mesaj gelmeye başladı. Ben de elimden geldiğince yetişmeye çalışacağım hepinize, ama acele etmiyorsunuz arkadaşlar. Saat 12'ye kadar ben buradayım. Daha önce de demiştim, 12'ye kadar buradayız. Sadece bekleyin. Ondan sonra biraz daha yavaşlıyor program. Ondan sonra da tabii ki hızlı bir şekilde yollayacağım. Şimdi elimden geldiğince sıradaki güzel şarkılara yer vereceğim. Evet, yine dostlar devam ediyoruz. Evet, mesajlar diyoruz ve herkes şöyle radyosunu biraz daha sesini açsın. Şarkılar söyledim daha önce. Demiştim, yine söylüyorum. Şarkılar hemen çıkmaz arkadaşlar. Hafta içi gibi değil program. Çünkü hafta içinde bir şarkı, bir istek bir anda gelir ama şarkılar listeye dahil olur. Onu söyleyeyim. İstekleri hızlı bir şekilde okuyacağım ama şarkılar listeme dahil olacak. Yavaş yavaş arkadan gelecek ve tabii ki formatımıza uygun olursa. Şarkı istekleriniz yayın formatına uygun olmalı. Halinde arabesk, özgün müzik yayında yer alır ve sıradaki şarkılar armağan eder. Olmazsa, uymazsa bize sıradaki şarkılarla devam edersiniz. Onu söyleyeyim. Bu şekilde bugün pazar, bir de pazar günleri Kader Mahkum programı biraz hızlı niteliğinde program. Ondan dolayı yetişemeyebiliyoruz bazen. Şarkıları da üst üste koyamam, değil mi? Yani üst üste koyun çalın derseniz, öyle bir sistem varsa koyarız. Sorun yok. Evet, şöyle bakalım yine. Evet, görüyorum mesajı. Gördüm. Selamünaleyküm, ben İzmir'den Namı Der Çapo demiş. Çapo yollamış. Buradan canım kanımız dayımız Ferdi Çakır, kardeşim Yusuf Çakır'a, Aydın dayıya ve beni tanıyan herkese selam ediyorum. Bekliyorum. Yakında görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Yusuf kardeşim, sana buradan Mero'dan Uçurum Kenarından şarkısını hediye ediyorum. Çalarsanız seviniz demişler. Evet, İzmir'den Namı Der Çapo yollamış mesajı. Tamamdır. Evet, herkese selam. Ben gerçelmeden İlker Sarı. Parmaklıklar bedenimizi sarsa da bu soğuk odalar yüreğimizi bir kuş misali umutla dolu kanıtlar. Sevdiklerimin yanında beni tanıyan tüm abilerimize, sevdiklerimize saygı değer sevgilerimize bu şarkıyı armağan ederim. Umutlarına ışık olmasını dilerim. Ben gerçelmeli İlker Sarı. Serkan Nişancı, Eller Üzeri, Eller Üzer şarkısı armağan olsun. Murat Tağan, Gökhan Onyıl'a, Çağlar Aslan'a, ortamlarına selam olsun demiş mesajında. A7 koğuşunu yatmakta olan İbrahim Efe Özkan'dan abilerim Ahmet Coşkunsu, Doğan Ay Coşkunsu, Samet Yıldırım'a, Uğur Akın'a, Alihan Coşkun'a, kardeşlerim Samet Can Galın'a, Mert Tetik, Arda Rengin'e selam olsun kardeşiniz Texas demiş. Texas, evet, bu şekilde yazmış mesajı. İyi yayınlar. Gönlümden kalbime Gülsüm Gülses'ten Daha Yokluğun ilk akşamında şarkısını sevdiğime Ebru'ya armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Sen iyi ki sevmişim. İyi ki varsın. Az sabır. Allah'ım Kerim. Bir rüyamda beni gör. Seni kocaman öpüyorum. Her şeyim demiş. Evet, yollayan demişler. Gönlümden kalbime Gülsüm Gülses'ten Daha Yokluğun ilk akşamında Ebru için istenmiş mesaj. Bu şekilde. Evet, merhabalar. A12 koğuşu yatmakta olan canlarım Necmi Akkuş, Uğur Akın, Ufuk Güldaş'a, Fatih Kobalaş, Enes Emre Selçuk, Selahattin Akkuş'a, Kerim Dalbay, Oktay Satı, Ömer Aydın, Ömür Öner. Burak Şaban Özşahin, Çağlar Memü, Yozan Çulha, Berkutay Vural, Timuçin Kalanbak, Murat Çabuk, Hasan Baydar, İbrahim Sezer, Muhammed Erme Gümüş'e, Timuçin Esen, Sevda Yüklü Kervanlar şarkısı Kader Birliği yaptım. Oldum abi ve kardeşlerime armağanım olsun diyor. Evet, İsmail Akkuş yollamış. Akkuş kardeşler diye de notunu iletmiş. Evet, yine Enes Aydın'dan Samsun Kapalı Cezaevinde olan abim Erhan Sarı'ya ve koğuş arkadaşlarına, Gören Aldemir, Celal Şahin, Fatih Koca Bacak'a armağan olsun. Müslüm Gülses'ten Seneler adlı şarkı istenmiş. Metrişik'ten Kader adlı şarkılar istenmiş. Evet, Enes Aydın'dan yollanmış mesaj. Tamamdır. Evet, Tutku FM 105 yayınlar. A24 koğuşunda bulunan Emre Yağız Kaya oğlum için Tutku FM aracıyla sana ulaşıyorum. Oğlum, kalbim her an seninle. Sabırlı ol, güçlü dur. Bu günler geçecek. Seni çok özlüyorum. Dualarım hep seninle. En kısa zamanda bu günler kavuşacağız. Seni çok seviyorum demiş. Mesajı bu şekilde iletmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Şöyle baktığımızda, Samsun açıkta yatıyor demiş Fatih Uslu abim. Samsun açıkta B15 koğuşunda Fatih Uslu abime çok selam olsun. Aslan abim, güneşli günler yakındır demiş. Evet, bu şekilde olanmış mesaj. Evet, Fatih Uslu abim Samsun açıkta B15 koğuşunda Fatih Uslu abime çok selam olsun. Aslan abim, güneşli günler yakındır demişler. Evet, kim yollamış, isim vermemiş. Bu şekilde gelmiş, tamamdır, onun için gidecek. Evet, yine giren diğer Samsun TTB cezaevi C24 koğuşunda bulunan Mert Seçkin'den demişler. Yine aynı cezanı yatmakta olan A4 koğuşundaki değerlim Yaren Bülbül'e Lünet'ten Meğerse şarkısı armağan olsun denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. İşte şarkılar geliyor ve ben buradayım, hadi bakalım.

umut sende, her şey sende. Ağlama bebek, ağlama sende, umut sende, her şey sende.

Evet dostlar, bitirimiz devam ediyor. Volkan Konak'ın güzel bir şarkısı istenmişti. Hemen şarkıyı yollayacağım. Bu arada A22'de yatmakta olan Arda Rengin, Fahri Can Peköz'ler, Emre Can Bilir, Uğur Vural'a ve gönül dostumuz Mikael Yerli'ye armağan olsun. Volkan Konak demişler. Evet, lider kuaför Bülent Rengin tarafından armağan demiş. Ona buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Eyvallah. Evet, onlar için gidecek. Evet dostlar, yine gelen değer mesajlar var. Evet bu arada sevgili kardeşim Mert Güneş'e de selamlar olsun. Evet yine demişler Forvet Eren demişler. Forvet Eren, Kahveci Nuriş, Salı Pazarlı Ercan, yine Kok Sisbot, Gökhan, Stopper, Gürcan ve DJ Murat ve Mert Güneş'e selamlar olsun denmiş. Evet eyvallah. Sevgili Giray Güneş, sevgili abimize buradan selamlar yolluyorum. Eyvallah abi, baş tacısın. Evet bu şekilde gelen mesajlar var. Evet bu arada bir notu vardı orada değil mi? Onu görmedim. Mert adamsın Mert demiş. Eyvallah. Evet işte onlar için de gidiyor. Selamlar olsun yine. Evet yine gelen mesajlarda görüyorum mesajları. Yollayacağım arkadaşlar. Evet hızlı bir şekilde. Tamam ikisini de okuyacağız. Yollayacağım bunları birazdan. Evet ne demişler? Tamamdır. Evet tamam onu gördüm ben. Yollayacağım. Birazdan yollayacağım. Evet gelen mesajlar var. Kardeşi adlı şarkı bir gelsin bakalım. Evet bu arada yine istek hatları patlamaya başladı. Bu saati bekliyorsunuz. Ondan sonra da nerede istekleriniz diyorsunuz ya. Lütfen rica ediyorum. Bu saate kadar beklemeyin lütfen. Bekleyince böyle oluyor arkadaşlar. Bakayım şurada bir sorun var. Tamam gördüm. Arkadaşlar size kulaklık resmi atıyorum ya, o kulaklıklardan sonra bir şey yazmayın. Sizi sıraya aldım anlamına geliyor. Daha önce de söylemiştim bunu. Tekrar söyletiyorsunuz. Sonra bizi madara ediyorsunuz. Murat abi bu artık alıştık bu lafına diyor. Söyleyenler var. Kulaklıktan sonra bir şey atmayın. Evet bu lafa. Alınanlar var. Evet bu arada yine gelen mesajlara bakıyorum da bu yandan da onlara da buradan kulaklıkları yolluyorum. Sıraya aldım anlamında. Çünkü bekleyemiyorlar niyeyse. Çok aceleleri var. Hemen okusun da kaçalım gidelim diyorlar. Dinlemeyelim yayını diyorlar. Ama ben size dinleteceğim bu yayını. Bir yere gidemiyorsunuz. Hadi bakalım. Bülent Rengin. Ona ve ortamına da selamlar olsun. Eyvallah abi. Baş tacısın. Kardeş.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Mimari Saatler'desiniz.

dönmesen de çok sever. Dönmesen de bunun

Evet dostlar, bitirmişimiz ile devam ediyor 105 frekanslarında. Arkadaşlar görüyorum atılan mesajları, sadece bekliyorsunuz. Ben size kulaklık resmini aldıktan sonra da sıraya alıyorum sizi. Sıraya aldıktan sonra bir şey yazmayın. Tabii ki sona düşüyor mesajlar. Sonra beklemek zorunda kalıyorsunuz. Ondan dolayı şimdi burada bir hatırlatma gereği duydum arkadaşlar. Lütfen kulaklık resimlerini aldıktan sonra hiçbir şey yazmayın. Sadece beklemede kalın. Ben herkesin isteğini okuyacağım. Ama tabii ki şarkılar hemen gelmeyebilir. Onun için söyleyeyim, ona söz vermiyorum. Bugün pazar, pazar günleri bu şekilde. Çünkü yoğun bir trafik var şu an. Herkes üst üste mesaj atmaya başladı. Şarkıları yetiştirmeyebilirim. Ama herkes şarkısını biliyor zaten. Atılan şarkıları, istekleri okunduktan sonra isteklerin altında da şarkıları söylüyorum. Onlar da buradalar. Saat 12'ye kadar dinliyorlar. Sizi dinlemezseniz de onlar dinliyorlar. Emin olun yani. Evet, gelen mesajlar var dedim. Onları okuyacağım. Arkadaşlar herkes kulak versin. Sonra nerede kaldı bizim isteğimiz demeyin. İsteği okuyorum ve şarkıyı da listeme dahil ediyorum. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Samsun TTB cezaevi C24 koğuşunda bulunan Mert Seçkin'den yine aynı cezaevinde yatmakta olan A4 koğuşundaki değerlim Yaren Bübül'e Linet'ten Merse adlı şarkı istiyorum demişti. İyi akşamlar, ben Murat Kolaşalı demiş. A3'te yatan Yağmur Orta Tepe'ye çok selam olsun. Çok çok özledim. Her zaman yanındayım. Her şeyi halledeceğim. Seni seviyorum. Cevdet Bağcan'dan Al Ömrümü şarkısını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Evet, yine iyi akşamlar, ben Yasemin. Samsun TTB cezaevinde yatan canımın içi sevgilim Barış Semiz'e. Seni o kadar çok özledim ki, sensiz her şey çok zor. Hayat bize kocaman sımsıkı bir sarılma borçlu. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Sarı papatyam, kendine çok iyi bak. Ayla Dikmen'in Anlatamadın adlı şarkısı, Anlamazsın adlı şarkısı benden sana gelsin demiş mesajında dinleyicimiz. A2 koğuşunda Tansu Kaplan'dan geçmiş günlerin telafisi gelecek günlerin güzel yaşamasıyla sağlanır. Farklı koğuşlarda bulunan Can Bağım, Eda Büyükdağ, Ebru Kurta, Alina Olgun, Nursena Çalık, Asena Vanlıoğlu, aynı sofrayı paylaştığım İdem Öz Salih, Hasret Karakuş, Özlem Dede, Gamze Çalışır, Büşra Çaycı, Seda Türkmen, Zeynep Olgun, İpek Kalemci, Seda Ekinci, ablalarıma Eda Güney demişler. Ayşegül Ulaça ve Didem Yavuz'a Ahmet Kaya'dan Günaydın Anneciğim adlı şarkılar istenmiş. Evet, ben Anıl Yazıcı demişler. Anıl Yazıcı, C22'de yatmakta olan canım abim Tunan Çakır'a ve kardeşim Berkay Ak'a, Tunan Sezer'e, Erdal Büyükdağ'a, Metan Gülan, Serhat Ataş, Alperen Can, Seyfullah Beştürk'e selam olsun. Özgü günlerde kavuşmak dileğiyle. İstek şarkım Eyvan'dan 3 gecedir yatamıyorum adlı şarkılar istenmiş. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Selamünaleyküm, ben Yiğit Doğan buradan demişler. Yiğit Doğan yollamış. Buradan Samsun cezaevinde olan başta reisler Yusuf Mihran Sayal'a, Nazım Bilgin, Görkem Efe Dirijan'a kardeşlerim selam olsun. Sizleri çok özledim kardeşlerim. Bugün değil ama elbet bir gün bekliyoruz. Burada sizleri reis Farican Peköz'lere, Fatih Bilgin, Emre Can Köseoğlu, Arif Düğün Soydaş, Miraç Çoru, Erdoğan Kansız, Yaşar Can Kaplan, Muzaffer Adlin, Doğan Can Aksak ve Beytullah Güven, Dursun Can Kılıca, Kıllı Can Kılı, Enes Karapelit, Haluk Berber, Salih Efe Çelik Kanat, Mustafa Okan, Çalı Ova, Murat Çelik, Recep Soylu, Bünyamin Yener, kardeşlerime ve ismini sayamadığım A11 koğuşundaki selamlar olsun. A14'te yatan Enes Çorlu, Buğra Yılmaz'a, Selim Güven'e, Anıl Kılıca selamlar olsun. Açıkta yatan Seda Akman, Mert Peltek, ayrıca canlarım kanlarım Emir Şener ve Mert demişler. Pelte'ye de bir şeyler söylemek istiyorum. Emirim, Mert'im, siz can feda kardeşlerim. Umut mahkumum tek dayanağıdır. Biz Allah'a verilmiş sırtımızı kim yıkabilir ki? İnanmışlarımızı elbet bir gün kavuşacağız. Yiğit Doğan'dan armağan olsun tüm kardeşlerine Halit Bilgiç Daye adlı şarkı istenmiş. Et bu şekilde olanmış bu mesaj. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle bakalım. Groz otur bir anlatayım, yayında açıklayacak bir şarkı mı, onun istedikleri var mı demiş, istedikleri ama demiş, anlayamadım. Selamünaleyküm, ben Sude demişler. Samsun TTB cezaevinde bulunan sevdiğim Yasin Şenel'e, abim Kaya Şenel'e selam olsun, iyi ki varsınız. İstek şarkım Groz otur bir anlatayım adlı şarkı istenmiş. Evet tamam, bu şarkıları listeme dahil edeceğim ama olmayanlar var. Bize uymayanlara da sadık şarkılar armağan olacak arkadaşlar. Selamünaleyküm, ben Samsun açıkta yatmakta olan Beytullah Alkan, kapalıda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim Nazım Bilgin, Fatih Bilgin, Miran Sayal, Caner Akan,
Can Akan ve Çağatay Coşkun ve Emir Şenel, Recep Salih Altuntaş, Görkem Efe Dirijan, Birican demiş. Samsun Açık'ta yatan aynı çatı altında kader bile yapmış olduğum abilerime ve kardeşlerim Mert Teltek, Muhammed Can Özder ve Şafak Çetin Kaya, Adem Kanık, Ömer Kesin, Serhat Büyük İşler, Kötü Kenan, Murat Soy Çiçek, abilerime kardeşlerime selam olsun. İsmail Türk'ten Adam Var şarkısı armağanım olsun demiş dinleyicimiz bu listede. Evet, devam edeceğiz arkadaşlar. Mesajlar geliyor. Birazdan onlara yer vereceğim zaten. Sırayla şarkıları da yolluyorum. İstekler üzerine işte bir şarkı gelsin, sonrasında ben buradayım. Evet, yine Cemal Aslan, sevgili kardeşim Cemal Aslan'dan şarkı, Resul Onay'dan oğulları için Niyazi Onay, Muhammed Onay'a sevgiler selamlar olsun denmiş. Resul Onay'dan oğulları için Niyazi Onay, Muhammed Onay'a ve yine Cemal Aslan'dan da Onay kardeşlere selamlar olsun denmiş. Onlar için de gelsin güzel, sıradaki güzel şarkılar. Evet, yine gelen diğer mesajlar var, onlara da yer vereceğim. Eren Aksu, Mikail Aksu, Fahrettin Bayraktan, Ahmet Coşkunsu, Doğanay Coşkunsu, Hakan Paka, Kaan Durukan'a, Mertcan Keleş, Vedat Atar ve diğer abi kardeşlerime selam olsun. Şimdiden bayramlarını kutluyorum. Elbet büyük sabır ve zaman demiş. Mikail Aksu yollamış mesajı ve Eren Aksu tarafından iletilmiş mesajlar. Evet, yine gelen diğer mesajlarda canım Murat'ım demişler. Necmi Akkuş kardeşime Ufuk Karaman'dan sıradaki şarkılar benim için hediye eder misiniz? Rabbim tüm kader mahkumluğuna dayanmış gücü versin. Teşekkür ederiz Murat'ım. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ederim. Ufuk Kahraman'a da selamlar olsun. Evet, yine gelen diğer mesajlar sevgili dostlar. Şöyle baktığımda. Evet, selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben Kavak Açık Cezaevinden Kudret Kahraman, sevdiğim kardeşlerime buradan selam yollamak isterim. Hakan Polat'a, Barış Kuzubaş'a, Kadir Sarı, Ozan Öze, Ertuğrul Sağlam, Yakup Cömert, Cevat Yurta, Necmi Akkuş'a, Uğur Akın, Anıl Yalçın, hepsine selam olsun. Allah hepimizi kurtarsın tez zamanda. Kavuşmak ümidiyle diyor. Murat abi yayınlar, ben Özlem Kahraman, Kavak Açık'ta olan biricik eşim Kudret Kahraman'a buradan haykırıyorum. Aşkım seni çok seviyorum. Çok özledim. Sen her şeyden aklımda ve kalbimde desin, dualarımdasın. Tek mert adamsın kocam demiş. Mesaj bu şekilde getirmiş. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar, kolay gelsin. Benden İsmail Akkuş'tan Necmi Akkuş'a selam ederim. Her şey gönlünce olsun. Ayrıyetten dostlarımıza selam ederim diyor. Ahmet Okutan yollamış bu mesajı. Evet, onlar için gidecek. Evet, yine gecenin güzel şarkıları Samet Aynadan, bu kalbimin sahibi olan kıymetlim, değerlim Nursener Çalık'a gecenin tüm güzel şarkıları, aşk şarkıları ona armağan olsun diyor. Onu çok seviyorum demiş. Mesajında iletmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine dostluk bazen uzun diyor. Cümleden değil, sensizken bile anlaşabilmektir. Hayatta bazı insanlar vardır. İnsan ne kadar incirse incirsin, onların sesi daha huzur verir. Onlar da Samsun Kapalı'da yatan kardeşlerin Gamze Çalışır, Asena Afra Vanlıoğlu, Sibel Kaya. Hayat bizi ne kadar zorlasa da her zaman her şeyin üstesinden geldik. Bunun üstesinden de geleceğiz biliyorum. İçeride dışarıda herkes yanınızdayım. Size çok öpüyorum. Azer Bülbül'den Yüzümüz Gülmedi şarkısı. Armağan olsun. Kübra Berlin yollamış bu mesajı, iletmiş, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Şöyle baktığımda ben demiş Yalçın Coşkun, kardeşim Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun'a, Muke Dayı'ya, Umut Öztürk'e, oğlum Alihan Coşkun'a, tüm Aydı Koşun'a ateş ediyor şarkısı. Armağan olsun AC her yerde demiş. Mesajında dinleyicimiz bu şekilde geliyor. Evet, onlar için gidecek. Evet dostlar, mesajlar var. Mesajları yollayacağım. Sırayla yollayacağım ama gelecek yani. Yine Burcu Temiz'den ve ablası Betül Deniz'den Münevver Temiz'e, Tansu Kaplan her zaman arkandayız. Biz yanındayız. Rahat ol diyor mesajında. Evet, bu şekilde yetirmiş ve devam ediyoruz arkadaşlar. Şu şarkı bir gelsin bakalım. Ondan sonra ben istekleri hızlı bir şekilde tamamlayacağım. Herkes listeyi sadece kulaklıklardan sonra bir şey yazmayın. Beklemede kalın.

0: Yayında Firari Saatler'desiniz.
1: İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Evet, istekler diyoruz ve herkes radyosunun başında, radyosunuz biraz dansın, hemen dinleyelim. Selamünaleyküm. Ben Samsun Açık'ta yatmakta olan Beytullah Alkan, Kabalı'da yatmakta olan abilerim, kardeşlerim Nazım Bilgin'e, Fatih Bilgin'e, Miran Sayal'a, Can Akan'a, Çağatay Coşkun'a, Emir Çener'e, Recep Salih Altuntaş'a, Görkem Efe Birican'a ve Samsun Açık'ta aynı çatı altında kader mi yapmış olduğum abilerime, kardeşlerime, Mert Teltek, Peltek demek istemiş, Muhammed Can Özler, Şafak Çetinkaya, Adem Kanık ve Ömer Kesin, Serhat Büyük İşler, Kötü Kenan, Murat Soy Çiçek, abilerime, kardeşlerime selam olsun. İsmail Türk'ten Adam Var şarkısı armağanım olsun demiş mesajında. Selamünaleyküm demişler. 18 koğuşundan Baran Özkan, diğer koğuşlarda yatan abilerim Orhan Bayrak, Hasan Kavas, Vahap Fındık, Hüseyin Kanlı ve yine Can Çam'a, Can Parçam, Baran Fukula, Yasin Yangöz'e, Abdullah Mutlu, Alperen Alp'e, aynı koğuşta kadar birliği yaptım Can Parçalarım, Can Altuntaş'a, Muhammed Angay, Yılmaz Berber, Efe Gülhan, Eren Çimiç ve Berkay Bahar'a, Cey Aslan ve Hakan Özdemir'e, Kaan Kocaoğlu, Görkem Yıldırım, Can Bektaş, Vahit Cavdar ve açıkta yatmakta olan kardeşim Seydi İhtiyar'a, Doğukan Mura, gurbette olan abilerim canlarım Samet Dinç'e, Umut Bayrak ve Muhammed Ulaşır'a selam olsun. İstek şarkım yüzünden Deli Rüzgar şarkısı armağanım olsun demiş dinleyicimiz mesajında. Evet, selamünaleyküm. Ben A11 koğuşunda yatmakta olan Enes Karapelit, en başta değerli kıymetli abilerim Miran Sayala, Nazım Bilgin, Haluk Berber, değerli kardeşim Görkem Cirjan'a, Yaşar Can Kaplan, Muzaffer Abdin'e, Emir Can Özdemir'e ve Ozan İkbal'a, Salih Çelik Kanat'a, Hasan Can Özırmak, Emre Can Köseoğlu, Erdoğan Kansız Kan, Albayrak'a, Fatih Bilgin kardeşime selam iletirim. Gülo Kalk Gidelim şarkısı parçası tüm sevenlere armağan oldu ederim. MSN in kardeşlerine her zaman her yerde demiş, iyi yayınlar demişler mesajında. Selamünaleyküm, ben Mami Torunoğlu. Öncelikle abilerim Uğur Demiröz'e, Ercü Giral'a, Barış Bural'a, Can Altuntaş'a, camdan çok sevdiğim kardeşim Muhammed Koç'a ve ismini sayamadığım abi ve kardeşlerime selam olsun. Etkinden Kralını Tanımam adlı şarkılar armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Selamünaleyküm, ben Ahmet Eren, öncelikle canımdan çok sevdiğim kardeşim Mami Torunoğlu'na, abilerim Uğur Demiröz'e, Ercü Giral'a, Barış Vural'a, Can Altuntaş'a, kardeşlerim Gürkan Saf, Salih Çelik Kanat, Barış Semiz, ismini sayamadığı bütün abi kardeşlerime selam olsun. Ali Kılıç'tan Senin Uğruna şarkısı abilerime, kardeşlerime armağanım olsun demişler. Sabri Yıldız ve Fatma Yıldız, oğulları Erhan Yıldız'a, Ekrem Yıldız'a, bugünlerde gerçek geçecek canlarım diyerek Taylan Kaya'nın Gülo isminli parçası armağan ediyoruz. Oğlum daha yeni söyledi, radyonun başında bekliyor, erkenden çalarsanız seviniriz demişler. Evet, bu şekilde gelen mesajlar var. Evet, devam ediyoruz. Birazdan onlara da devam ettireceğim. Sadece beklemede kalıyorsunuz gelen mesajlara. İşte onlardan bir tanesi bir şarkı geliyor. Sonrasında yine sevgili dostlar, ben buradayız. Şarkıdan sonra istekler devam edecek.
0: Murat yayında, Firari Saatler'desiniz.

İşte ateş ediyor. İstek şarkımız geldi. Evet, bu arada yine istekler var. Arkadaşlar şu kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın lütfen. Sadece beklemede kalın. Canberk Aslan'dan Samsun T tipi C4 koşulunda kardeşim Mustafa Çavuş'a selamlar. Edibak Bayram'dan Aldırma Gönül adlı şarkı armağan olsun demiş. Canberk Aslan'dan demişler. Mustafa Çavuş'a yollanmış mesaj. İyi yayınlar Murat abi. Kapalı da C24 koşulunda Biricik Kocam Emre Temiz'e değerli kardeşim Onur İhtiyar'a demişler. Onur İhtiyaroğlu, Sezgin Pala'ya, Onur Akkaya'ya, Umutcan Baysal'a ve A27'deki Canım Kanım Yener Dündar'a, A14'teki Selim Güven'e, Enes Çorlu'ya, Caner Balıtlı, Celal Saka, açıkta değerli abim Refik Dündar'a çok selam ederim. Emrem canım kocam, seni çok seviyorum. Kardeşim Onur İhtiyaroğlu, sana emanet, üzdü onu. Üzme onu diyor. Her koşulda yanında olan eşi Fatma Temiz demişler mesajda. Evet, yine gelen diğer mesajlar. İyi yayınlar. Samsun T-Tip'i cezaevinde yatmakta olan diyor. A26 koşulunda Emirhan Kaplan'a ihtiyacı var şarkı Sarmay diyorum. Seni çok seviyorum. Herkesin çok selamları var. Yeter ki umudun olsun o ışık. Elbet bir gün doğar hayatına. Kendine iyi bak canımız demiş mesajında. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Selamünaleyküm, ben Soner Uysal. Samsun T-Tip'i cezaevinde yatan kardeşim Berkcan Uysal. Selam olsun. İstek şarkım Ses Verin Sesime Dağlar şarkısı. Çalarsanız seviniz demişler. Evet, A12'de yatmakta olan kardeşim O.S. Yıldırım. O.S. Yıldırım yazmış. Evet, Uğur Akın için Ahmet Kaya'dan Kod Adı Bahtiyar çalar mısınız? Özgü günlerde kavuşmak üzere demiş mesajında. Evet, bu şekilde gelen bir mesaj. Ankara Tamer demiş. Ankara'dan Tamer. Ve Alper Başkurt yollamış mesajı. Samsun Tedbiri Cezaevi İnfaz Grubu C22 koğuşunda yatmakta olan kardeşimiz Seyfullah Baştürk'e, Emre Erdal Büyükdağ'a EFO'dan Benim Yaşam Yaşım Yok adlı şarkı armağan ediyorum. Seviyorsunuz unutmayın demiş mesajında. Ben Kara Kız, iyi ki varsınız Tutku FM 105'te demiş. Her şey için teşekkür ederiz. Belki sevmeye geç kaldık, belki hayat bizi çok yordu ama insan en çok yokluğunda anlıyor sevdiğin değerini. Unutma, aynı gökyüzüne bakıyoruz ve ben hala seni ilk gün gibi özlüyorum. Keşke sevdiğimi dört duvar arasında değil de başımın omuzuna koyabildiğim günlerde anlayabilseydin. C5'te Yüreğim Resul Dalbey'e için İlisibe'den Aklım Hep Sende şarkısı armağan olsun demişler. C24 düzeltiyorum. C9 koğuşunda eşim Arif Cem Altekin'e, günler belki de aylar geçecek ama diyor her fırtına dinmiş olacak sevgilim, sana gelecek hakkın bir şey söyleyeyim, yaşıyorsam seni seviyorum, ölüysem toprağım sana çiçek açmış demektir. Sinem Altekin, Aynur Polat, Cadde Sokak armağan olsun demişler. Mesaj bu şekilde getirmiş. Samsun TTB Cezaevi A11 koğuşunda Gökhan Gül için sevgilim, seni çok seviyorum, İyi ki varsın demiş Gökhan Gül'e. Hayatımdasın, bizim kalbimiz bir gün bu günlerde gelip geçecek, her şey çok güzel olacak, sadece biraz sabırlı ol, olacağız. Allah'a emanet ol, sen benim dünyamsın, seni çok özledim. Özcan Deniz, Dinan Ünsal, Aklım Hep Sende şarkısı sana gelsin demiş mesajında. Evet, devam ediyoruz. Evet, C26 koğuşunda uzun cezası olan diyor arkadaşımız Mustafa Civil, aynı koğuşta yatan Beda ve Tekir Benden Uzak Dur şarkısı sizler için gelsin demişler. Mesaj bu şekilde getirilmiş. Evet, bu arada selamünaleyküm abi. A26 koğuşunda başta Akın kardeşim, Öykü abi, Muhammed abi, Semih abi olmak üzere bütün koğuşundaki hepsine selam olsun. Başka koğuşlarda yatan Emre kardeşime ve şu an aklıma gelemeyen abi ve kardeşlerime selamlar olsun. Aydın Güven'den Ey Bayram Paşa şarkısı herkese armağan etmek istiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. En kısa zamanda özgü günlere kavuşmak üzere. Hasan Aydın yolluyor. Evet, bu şekilde olmuş. Hasan Aydın tarafından iletilmiş mesaj. Evet, bu şekilde. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım yine. Tamamdır. Evet, güzel bir şarkı var. Şarkım geliyor. Sonrasında ben buradayım.

Evet işte güzel bir şarkı geldi sevgili dostlar. Arkadaşlar ya ben anlatamıyorum ya siz anlamıyorsunuz. Demiştim daha önce. Kulaklık resimlerinden sonra bir şey yapmayın. Kulaklık atıyorum mesela. Onu sıraya alıyorum anlamında. Ve bugün pazar arkadaşlar. Pazar günleri yoğun oluyor bu program. Ondan dolayı arkadaşlar yine tekrarlıyorum. Şarkılar hemen çıkmaz. Şu saatlik olayını hafta içindeki arkadaş Taner Bey, arkadaşıma yollayın. Saatlik olayını ben takip edemiyorum. Bu programda karışıyor. Sonra unutuyorum. Sonra da zamanda çıkmadı diye bana sitem ediyorsunuz. Şarkılar hemen çıkmayabilir. Ve hızlı okuyorum çünkü istek çok fazla. Ben böyle yavaş yavaş okursam bu program sabaha çıkar. Yani ne yapalım? Şimdi burada çok mesaj var. Ondan dolayı. Samsun T-Tipi cezaevi A11 koğuşunda Gökhan Gül için sevgilim seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim hayatımdasın. Bizim kalbimiz bir. Bu günler gelip geçecek. Her şey çok güzel olacak. Sadece biraz sabırlı olacağız. Allah'a emanet ol. Sen benim dünyamsın. Seni çok özledim. Özcan Deniz Dünan Ünsal. Aklım hep sende şarkısı. Sana armağan olsun demişti dinleyicimiz. İşte bu şekilde. Bir de yani böyle beklemiyorlar ya. Hemen okutalım, şarkıyı çalalım, kaçalım gidelim. Yok arkadaş. Dinleyeceksiniz programı. Öyle bir program bu program. Öyle hemen çalalım, kaçalım yok. Abi. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Abi.

Evet işte gelen isteklerdi arkadaşlar. Arkadaşlar istekler için acele etmiyorsunuz demiştim. Saat 12'ye kadar buradayım ben zaten. Ben bunların hepsini okuyacağım. Şarkılar hızlı gelmeyebilir, onu söyleyeyim. Bu şarkılar için acele etmeyin. Daha önce de söylemiştim. Selamünaleyküm, ben Onur Baş demişler. Değerli abi kardeşlerim, C27'de Emre Temiz'e, Sezgin Pala'ya, A14'te Selim Güven'e, Caner Balutlu, Enes Çorlu'ya, Hasan Emüce, Emir Ankara, Çetin Kalaycı, Anıl Güler, Anıl Kılıca, Buğra Yılmaz, Celal Saka, Utkan Seçkin'e, Yusuf Yüderoğlu'na, Zafer Sevince, Hamdi Çelik, Yasin Yangöz'e, Samet Gıcıl'a ve C3'teki Murat Demir'e, Kürşat Türkgöz'e, İsmet Baş'a selam ederim. Özgü Günler'de görüşmek üzere demişler. İstek parçam Şura İskender, Fedakar adlı şarkı istenmiş. Merhabalar, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Furkan Seven, Samsun Tetibi Cezaevi infaz kurumunda yatan kardeşim Tarık Seven'e, kardeşi Ahmet Can Halil ve amcası Osman Halil'e, abisi İsa Keneş için Fatih Kızılparmak'tan Zor Geliyor şarkısı istiyorum. Özgürlük servetiniz olsun. Bütün kader mahkumlarına selam olsun. Rabbim sabır versin diyor mesajında. Evet, yine devam ediyoruz. Evet, Samsun Bafra cezaevinde B12 koğuşunda yatan abim Fehmi Taha Balta demişler. Fehmi Taha Balta. Kader mahkumu Olcay Çevik ve Çınar Ünal'a abilerime armağan olsun. Yaşamım boyunca tanıştığım her insanın aslında bir amaca hizmet ettiğini anlayacaksın. Bazı insanlar bazı imtihan olacak, bazısı seni kullanacak, bazısı sana öğretecek. Fakat en önemlisi de içindeki en iyi yanlarını ortaya çıkaracak. İşte onlar daima yanında tutmaya değer olanlar olacak. Unutma, Adana ayağından tel örgüler demiş. Sonuna Fehmi Taha Balta'ya selam olsun. Gonca teyzen, Sevilay teyzen seni çok seviyor. Ekler misiniz demişler. Tamamdır, ekledik. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Merhabalar Kiboş, Kiboş'um nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz, evdeyiz. Bizi sıkıntı yok. Bizi düşünme. Sen yol yeter. Her zaman seninleyiz. Sen hiç yalnız bırakmayacağız. Yarın görüşüne geleceğiz. Seni çok seviyoruz. Kurban olduğum, seni çok seviyoruz. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a, Azer Bülbül'den Ayrılık Ölümden Zormuş şarkısı armağan olsun demişler dinleyicimiz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Ben Arif Soydaş. Buradan can dostum Miraç Çoruk'a selam olsun. Özgü günlerde kavuşmak dileğiyle kardeşim. Nazım Bilgin, Abdullah Yazıcı, Osman Yazıcı, Necip Bostan, Fatih Bilgin, Miran Sayal, Yaşar Can Kaplan, Görkem Dirijan, Özcan Karakoç, Farican demişler. Evet, Farican, Pek Özler, Dinçer Çarıkçı, Emre Eli Bolar ve Gökhan İpek ve şu anda kader birliği yapmış olduğumuz Aydı Koçuna abi, canım Samet Yıldırım, Alihan Coşkun, Ahmet Seçkin, Mustafa Yazıcı, Recep Can Canaz'a, Ömer Faruk Çelik'e, Samet Can Galın'a, Azerbaycan'dan Ayrılık Ölümden Zormuş. Tüm seven abi ve kardeşlerime armağan olsun diyor. Evet, bu şekilde iletilmiş. Ben Arif Soydaş yollamış. Mesajı iletmiş arkadaşlar. Evet, bu arada Murat abi merhabalar, yayınlar, ben Ankara'dan Songül'ün Yasin'i demiş. Songül'ün Yasin'i, sevdiğim kişi sen Allah'a yaklaşıyorsa dua kabul olsun olmuş. Allah'a yaklaştırıyorsa duan diyor kabul olmuş demektir derler. Bir Allah aşkına, bir de der senin aşkına kurban olurum. Biz aynı duaya sıkışmış iki kalp, vuslatım yakın Allah'ın izniyle demiş. Dağlarına kar olurum yar şarkısı armağan olsun diyor. Evet Murat abi, ben diyor Ankara'dan Songül'ün Yasin'i. Evet, bu şekilde yollanmış mesaj, tamamdır. Evet, diğerlerine de yollayacağım arkadaşlar. Diğerlerine kulaklık yolluyorum. Kulaklık isimlerinden sonra bir şey yazmazsanız iyi olur. Yoksa mesajı beklemek zorunda kalırsınız. En sona düşüyor çünkü. Evet tamamdır, alıyorum arkadaşlar mesajlarınızı. Gördüm. Evet, hepsini alacağım. Evet, şöyle bakıyorum, istenen şarkılar var, onları yollayacağım. Şöyle baktığımızda yine mesaj kutumuza ne demişler, şöyle bakalım. Evet, Samsun Bafra cezaevinde yatan abim Fehmi Taha Balta, kader birliği yaptım diyor. Olcay Çevik ve Çınar Ünal abilerime armağan olsun. Yaşamım boyunca tanıştığım her insanın aslında bir amaca hizmet ettiğini anlayacaksın. Bazı insanlar bazı imtihanlar olacak, bazı seni kullanacak, bazısı sana öğretecek. Fakat en önemlisi de diyor, içindeki en iyi yanların ortaya çıkacak. İşte onlar daima yanında tutmaya değer olanlardır demiş. Adana'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun demiş. Benim yeğenim adı Fehmi Taha Balta abi demiş.
Evet, bu şekilde iletilmiş. Gonca Gül yollamış mesajı. Gonca Gül teyzesinin, Sevilay teyzesinin sana çok çok selamları var. Seni çok seviyoruz demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlarda sevgili dostlar, bekliyorsunuz. Lütfen ricamdır. Biraz yoğunluk var. Herkese yetişmeye çalışıyorum. Bu arada burası karıştı gidiyor. Onu da söyleyeyim. Abi Koşu'ndan Münevver Temiz'den Kader Bülü yaptım dostlarım. Sudenaz Ateş'e, Rabia Karada, Elanur Yılmaz'a, yine Kader Güneş'e, Nursena Çalık, İknur Tibet'e, Alina Olgun, Ebru Kurt'a, Sedef Yörük, Gamze Özmen, Emine Sekmen, Sinem Önder, gecenin karanlığı ne kadar koyuya sabah o kadar da yakındır. Ayaz Erdoğan, öyle mi ya arttı şarkı, armağan olsun diyor. Burcu Temiz'den de, ablası Betül Deniz'den de, Münevver Temiz'e, Tansu Kaplan her zaman arkam bunu bilin diyor. Mesajında bu şekilde iletmiş, onlar için gidiyor. Tamamdır, listeyi almıştım dahile. Birazdan yollayacağım. Şarkılar da geliyor. Sadece bekleyin arkadaşlar. Birazdan ben buradayım.

0: kim? Hepsi boşmuş, hepsi yalan, anlamadım ki.
1: Evet, vay aklıma vay, böyle bir şarkı. Evet dostlar, bir devam ediyoruz. İsteklerle devam ediyoruz. Gelen şarkılar var. Evet arkadaşlar, formatımıza uygun şarkılar yollayın. Bakın bazen böyle sistem ediyorsunuz ya, şarkılar yayınlanmadı. Onlar bize uymuyor çünkü. Uymadığından anlatıyoruz ama siz bazen anlamıyorsunuz. Biz de anlatmaya çalışıyoruz. Devamlı aynı şeyleri tekrar tekrar yolluyorum arkadaşlar. Evet yine neler var? Şöyle bakalım, yine bir mesaj kutum var ki o biçim. Ne demişler? Öncelikle hayırlı yayınlar dilerim. Kemal Sarıköse'den Can kardeşim, yüreği güzel Samet Yıldırım'a, Sağcan Yıldırım'a, Samet Korkmaz'a, Mikail Yerli kardeşime, Yücel Şahin, Coşkun Kabadayı, Nazım Can Küren'e, Engin Balat, Halit Sincak ve yine demişler Özmen, Ömer Özmen'e, Onur Günsel, Ceşar Can Kaplan, kardeşlerime Dursun Ali Kılıca, Ahmet Bübü, Ünal Ekere, Alperen Gazioğlu, Murat Suyum, Recep Çelik, Alihan Ece, her yerde Göktürk Demirel, aynı sofrayı paylaştığım Can kardeşim, Mehmet Taha, Gerçekçioğlu, Ozan Bula, Bediran Cömert'e, Umut Öztürk'e, Kadir Bayram, Timur Gül'e, Batuhan Pehlivan, Yiğit Mustafa Şıra, Buğra Kıla, Murat Keskin'e, Efkarlı Ahmet Coşkun'a, Ömer Faruk Çelik'e, Muhammed Durgun'a, Göksel Değirmenci, Alihan Coşkun, Ogün Yıldırım, kardeşlerime gelsin. Hayırlı bayramlar, özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Cansız Allah'a emanet olun. Güllü'den Fark Etmez Hesaplaşırız şarkısı. Tüm dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. İyi bayramlar diliyorum demiş. Kemal Sarıköse yollamış mesajı. Evet bu şekilde iletmiş, tamamdır. Evet yine şöyle bakalım arkadaşlar. Yine gelen diğer mesajlar. Şöyle baktığımda. Evet. Selamünaleyküm, ben Samsun Kapalı'dan diyor, A18 koğuşundan Can Altuntaş. Başta gurbet yatmakta olan canım kanım abilerim, Kral Uğur Demirez'e, Sercan Tokaca, Tito Tunca'ya, Acar'a, Uğur Vural'a, kardeşlerim Berat Sözkesen, Eren Yerli, Beytullah Serdaş'a selam olsun. Samsun cezaevi farklı koğuşlarda bulunan abi ve kardeşlerime, başta kuzenim Serkan Kolonoğlu, Enes Çoğlu'ya, Kemal Can Dindar, Mahmet Orunoğlu, Salih Çelik Kanat, Gökhan Saf, Kerem Çelik Kanat, Miran Sayal, Ebu Bekir Kola, Mesut Şahin, Umut Güdire, Paşa Baran Yılmaz'a, Cengizhan Sürücü, Barış Temiz'e ve Semiz'e, Öykü Öz Şenol'a ve 18. koğuşta aynı sofrayı paylaştım. Can Parçam, Mustafa Angay, CC Aslan'a, Baran Özkan'a, yine Kaan Kocaoğlu, Berkay Bahar, Eren Çimiç, Yılmaz Berber, Hakan Özdemir'e, Doğukan Kolaşal'a, Kolaşalı ve Coşkun Alaylı, Görkem Mert Yıldırım, Efe Gülhan ve bizi tanıyan abi ve kardeşlerime aynı çatı altında, özgürlük altında diyor, kavuşmak dileğiyle. Kimse unutmasın ki Uğur Demiröz ve kardeşleri sabırla bekliyor. Yaralı Kartal şarkısı armağanım olsun. Ayetten abilerim Ercü Güler'e, Barış Vural'a da çok selam gönderiyorum demiş dinleyicimiz. Selamünaleyküm, ben Serkan Kolonoğlu. Başta diğer cezaevinde yatan abilerim Uğur Demiröz'e, Tito Reis'e olmak üzere diğer koğuşlarda yatan başta Aslan kuzenim Can Altuntaş'a, Muhammed Anıl Torunoğlu'na, Kemal Can Dindar ve Beraz Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Barış Semiz'e, Cengizhan Sürücü, Gökhan Saf, Berkay Sözkesen, Umut Ergün ve Enes Çorlu, Selim Güven, Aziz Can Hünerli, Hamdi Çelik, Anıl Kılıca, Hasan Ümüce, Çetin Kalaycı, Anıl Güler'e ve C22 koğuşuna beraber kader bile yaptığım Tunağan Çakır'a, İzzet Çelik Altay'a, Alperen Can, Erdal Can Büyükdağ'a, Seyfullah Baştürk'e ve Serhat Atar ve Betahan Gülan'a, Erdem Tekin Aslan'a, Yusuf Taş ve Murat Karaca, Ümit Canay, hepinize selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere demişler. Efo Eski Ben Öldü şarkısı armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Bu şekilde yetirmiş, onlar için gidiyor. Arkadaşlar bu bilgisayar buradan niye arıyorsunuz? Yani bu bilgisayar buradan cevap verebilir miyim? Bilgisayardan beni arama yapıyor arkadaş. Ya arkadaşım yapma. Evet bak, burada beni de şaşırtıyorsun. Evet hemen bakıyorum, gelen şarkı istekleri var, onları okuyacağım. Sonrasında yine ben buradayım, tabii ki okumaya devam edeceğiz.

Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

0: sabah olur. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, İçime sancı durur.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğim.

bu da istekli tabii ki. O da gelecek ardından. Evet, şarkıları böyle yollamaya çalışıyorum. Tabii şarkılar bayağı bir fazlalıkta. Hepsini sıraya koyuyorum. Benden sonra da olsa sabah kadar da çalacak bazı şarkılar. Hazırladım bile. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın diyorum. Yine yazıyorsunuz arkadaşlar. Kulaklık resimlerinden sonra yazdığınız zaman ne oluyor? Program yani en sona düşüyor.

o zaman beklemek zorunda kalıyorsunuz. Ondan dolayı daha da önce hatırlatmıştım, yine hatırlatıyorum. Lütfen ricamdır, bekleyin arkadaşlar. Evet, hepsini atacağım. Evet, şöyle bakalım yine gelen mesajlara. İyi yayınlar. A26 koğuşunda yatan canımız her şeyimiz adımı abimiz Mücahit Ayaz ve C12 koğuşunda yatan canımız kanımız babamız Dede Murat'a ve A4 koğuşunda yatan canımız yengemiz Hilal Ayaz'a size çok özledik. Kavuşmamıza çok az kaldı. İhtiyacı var şarkısı. Sizlere armağan ediyorum. Nisa Çiçek, Lamanta Çiçek yollamış. Selamünaleyküm, ben Serkan Dadak. C12 koğuşunda bulunan abim Burak Kara Güdek oğlu Ali Kılıç'tan Yalnız Değilsin şarkısı armağan ediyorum. Ortamına bulunan, selamı hak eden herkese selam olsun. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Murat abi kolay gelsin demiş. Serkan Dadak yollamış mesajı. Evet, onlar için gelmiş. Evet, yine sevgili Bülent Rengin, Arda Rengin'e annesinden ve babasından, Bülent Rengin'den de Arda Rengin'e selamlar olsun. Koğuş arkadaşlarına selamlar yollanmış. Onlar için gelsin demişler. Tamamdır. Evet, yine İyi akşamlar, ben Sibel Can demiş, canım kanım diyor. Kardeşim Seyit İhtiyar'a ve kardeşim benim canım içi, biz hep yanındayız. Ailen her daim yanında. Sabırlı ol, bugünler geçecek. Elbet bir gün Ekin'den Kralı Tanımam şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Seyit İhtiyar. Buradan abilerim, kardeşlerim selam göndermek istiyorum. Başta can parçam Baran Fukula, can dostum Cenk Kocaoğlu'na, Doğukan Mırık, Orhan Cankır, Furkan Gündoğdu, Umut Akın'a, Yusuf Uysal'a, Mertcan Bozkaya'ya, Buğra Genç'e, Fazıl Sarac'a, Rüştü Taşkın'a, Serhat Büyük İşler'e, Alaaddin Çırak, Oğuz Kılıç'a, Enes Zahir Aktaş'a, tüm kardeş abilere selam olsun. Özgürlük çatısı altında görüşmek üzere demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için gelmiş. Evet, selamünaleyküm, ben Yemen Bıçakçı. Samsun Tehtepi Kapalı'da yatan A24 koğuşun abim Efe Can Bıçakçı'ya selam olsun. Sabır delikanlı kılıcıdır. Abim elbet bir gün aldırma günü şarkısı armağanım olsun demiş. Dinleyicimiz bu şekilde iletilmiş. Evet, yine merhabalar, ben Pelin Su Köseoğlu. Samsun TTB Kapalı'da C8'de yatan kardeşim Can Köseoğlu ve A14'de yatan kardeşim Alperen Gündoğdu'ya Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan ediyorum. Sizi çok seviyorum kardeşim, az kaldı, sabır, bütün kader mahkumlara gelsin. Bütün C8 koğuşun ailesine bol bol selam ve hasret diyor. Siz orada, biz burada, aile olarak diyor, radyoda duydum diyor. Evet, 18'de Baran Özkan sessizce gittin, çok özledik. Hepimiz özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Cavun'da yatmakta olan Baran Buse Çetin, Çetin'e ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Bu arada şu bilgisayardan arama yapmayın arkadaşlar. Bu bilgisayar, telefon değil ki, sesli arama yapıyorlar. Oradan mesaj atmışlar. Evet. Efo. Arkadaşlar bakın, bu şarkıları, bazı şarkıları çalamıyorum, onu söyleyeyim. Şimdi istekler var, onlarla devam edeceğiz. Sırayla onları yolluyorum. Bekleyenler var. Selamünaleyküm, ben Rıdvan Can Kavak'ta yatmakta olan kıymetli abim Enes Dede ve kuzenim Erdeniz Baş Taş kader birliği yaptığım dostlarım İlmi Can Aslan'a, Ömer Azim'e, İstanbul'u Batuhan Çolak'a, Ömer Faruk Karatay'a, Gürkan Şenoğlu'na, Cengiz Anbatmaz'a, Ömer Faruk Tulum'a, Ahmet Can Çırak, Furkan Macit, Soner Özden, Cevdet Özcan, Ferdi Diril ve Furkan Kabadayı, hepsine selam olsun. Etkinden gelmez misin şarkısı armağanımız olsun demişler. Bu şekilde yetinmiş. Selamünaleyküm, ben Soner Özden demişler. Soner Özden. Buradan kader birliği yaptım kardeşlerim. Kavak'ta yatmakta olan kıymetli abim Enes Dede'ye, kuzenim Erdeniz Baştaş'a, kader birliği yaptım dostlarım Hilmi Can Aslan'a, Ömer Azim, İstanbul'u Batuhan Çolak, Ömer Faruk Karatay'a, Gürkan Şenoğlu, Cengiz Batmaz, Ömer Faruk Tulum, Ahmet Can Çırak, Furkan Macit, Cevdet Özcan'a, Ferdi Diril, Furkan Kabadayı, hepsine selam olsun. Benden kardeşlerime, ismini sayamadığım dostlara selam olsun, ihtiyacı var şarkısı armağanım olsun demiş dinleyicimiz bu şekilde. Evet, yine giren diğer mesajlar diyorum ki orada boşluk olsun diye. Selamünaleyküm, ben Soner Özden. Buradan kader birliği yaptığım kardeşlerim, başta yatmakta olan Kavak'ta yatmakta olan kıymetli abim Enes Dede'ye, kuzenim Erdeniz Baştaş'a, kader birliği yaptığım dostlarım İlmi Can Aslan'a, Ömer Azim'e, İstanbul'u Batuhan Çolak'a, Ömer Faruk Karatay'a, Gürkan Şenoğlu, Cengiz Anbatmaz, Ömer Faruk Tulum'a, Ahmet Can Çırak, Furkan Macit ve Cevdet Özcan'a, Ferdi Diril, Furkan Kabadayı,
Hepsine selam olsun. Benden kardeşlerim ismini sayamadığım Tolstoy'a ihtiyacı var şarkısı armağan olsun demiş. Bunlar ayrı ayrı numaralardan gelmiş. Aynı istekler, onu da söyleyeyim. Selamünaleyküm, ben Enes Güngör. Samsun Tehtibi Kader Bili yaptım. Baran Kara, İlker Akın, Serhat Çivelek, Umut Çivelek, Ramazan Acar, Süleyman Saka, Olcay Tükenmez, Ali Korkmaz, Ozan Dilgin, Umutcan Çetinci, Alkan Kaplan ve yine Ahmet Arıkan ve bütün Kader Bili yaptım. Abilerime, kardeşlerime selam olsun. Hepsini çok seviyorum canlar. Şarkı da Ahmet Kaya'dan Hani Benim Gençliğim Nerede adlı şarkı istenmiş. Bu şekilde gelmiş. Samsun açık cezaevinde Baran Kara demiş. Baran Kara yollamış. Çarşamba kapıda yatmakta olan can kardeşim Batuhan Pehlivan'a selam olsun. Seni çok seviyoruz kardeşim. Özgürlük çok yakın. Az kaldı. Allah'a emanet ol. Şarkıda Geldim İşte Dostum adlı şarkı istenmiş. İşte bu şekilde gelmiş. Evet, selamünaleyküm. Yayınlar A22 koğuşundan Nevzat Başkurt. Aynı duvarlara bakıp farklı hayallerle kursak da umudumuz bir, sabrımız bir, bedenlerimiz esir olabilir ama diyor, omuz omuza verdiğimiz bu kardeşliği hiçbir kilit hapsedemez. Var olun abilerim, kardeşlerim. Kader Bili yaptığım abilerim Farican Pekgöz'e, Dinçer Çarıkçı'ya, Harun Mutlu'ya kardeşim, Umutcan Koparan'a, Özcan Karakoç'a, Nazım Bilgin, Adem Çal için Ali Kılık'tan Yalnız Değilsin şarkısı armağanım olsun demiş. Selamünaleyküm, iyi yayınlar diliyorum. Bu arada iki tane var burada, bakayım. Yok, bir tane. Evet, selamünaleyküm, iyi yayınlar. Samsun Tehtibi cezaevinde yatmakta olan başta kardeşim Servet A.C., abim Fatih Özbay, İlkay Can Karaman'a, Çarşamba Kapalı'da yatan kardeşim Batuhan Pehlivan sevgili selamlarımı yolluyorum demiş dinleyicimiz. Selamünaleyküm, ben Soner Özden. Buradan Kader Bili yaptığım kardeşlerim Kavak'ta yatmakta olan kıymetli abim Enes Dede'ye, kuzenim Erdeniz Baştaş'a, Kader Bili yaptığım dostlarım Hilmi Can Arslan'a, Ömer Azim'e, İstanbul'u Batuhan Çolak'a, Ömer Faruk Karata'ya, Gürkan Şenoğlu, Gengizhan Batmaz, Ömer Faruk Tulum'a, Ahmetcan Çırak, Furkan Macit, Cevdet Özcan, Ferdi Diril, Furkan Kabadayı, hepsine selam olsun. Benden kardeşlerim ismi sayamadığım dostlarımıza selam olsun. İhtiyacı var şarkısı armağanım olsun. Tarık Keleş yollamış bu mesajı da arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Birazdan diğer mesajlara da yer vereceğim. Sadece bekleyin arkadaşlar. Hemen bir şarkı gelsin, sonrasında devam ediyoruz.

Evet dostlar, bitirimiz devam ediyor. Şu istekleri bir elden geçirelim mi? Geçelim, hemen bekleyin bakalım. Hepsini okuyacağım sırayla gelen mesajlarla. Ne demişler? Ben A30 koğuşundan talih olan Ahmet Yılmaz. Bu şarkı Hüseyin Kanlı, Onur Payzi, İsmail Korat'a armağan olsun. Size Allah'ıma emanet ediyorum. Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, yine gelen diğer mesajlarda, selamünaleyküm, ben Emin Efe Çakır. Samsun Kapalı farklı koğuşlarda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim Emrah, Erhan Çakır'a, Cevat Yurt'a, Yiğitan Demir'e, Doğukan Demir, Aslan Can Saraç, Tito Reis'e, İbrahim Köksal'a, Ekrem Yıldız'a, Ömer Aslan, Bediran Bedir, Serkan Kör, Doğukan Öztürk, Alperen Gün, Baran Çetin, Pir Sucan, Köseoğlu, Pir Sucan, doğru mu? Köseoğlu ve Yalçı Ozan Özdağ, Çarşamba Kapalı'da yatan Can Parçam, Serkan Kabakçıoğlu ve Bekleyen Gün Gelecekse Çekilen Çile Kutsaldır. İstek şarkım Taylan Kaya'dan Güle Kalk Gidelim şarkısı armağan ediyorum ve selam demiş mesajında dinleyicimiz. Evet, yine gelen diğer mesaj, selamünaleyküm, ben Umut Tuncer demişler. Arkadaşlar, aramayın buradan demiştim, tekrar arıyorsunuz. Bilgisayar bu, buradan cevap veremiyorum. Selamünaleyküm, ben Umut Tuncer. Samsun Kapalı'da yatmakta olan can dostum, en kıymetlim Emrullah Keskin'e selam olsun. Elbet bu günler geçer, kavuşuruz. Bu böyle yarım kalmaz dostum, kardeşim. Her daim yanında, koğuş arkadaşlarına selam olsun şarkı diyor. Azer Bülbül'den Vuruldum adlı şarkı istenmiş. Şarkı Müslüm Gülses'ten Ah Oğlum demişti. Bu şarkı yayınlanmıştı şarkı. A24 koğuşunda bulunan oğlum Emre Yağız Kaya'ya annesinden mesaj: yavrum ah oğul, seni çok özlüyorum. Arkandaki koca dağım Özgürlük yakındı, seni çok seviyorum yavrum. Şarkı mümkünse Sebahattin Akkiraz, ses verin sesime dağlar demiş mesajda. Evet, tamamdır. Şöyle bakalım yine. Öncelikle Can Parçam Hazar Başarır, gözlerinden öper, sevgiyle kucaklarım, tüm sevdiklerine selam ederim. Şevki Kayapınar'dan Aldırma şarkısı armağan olsun. Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar biz çöktük, sadece başka bir bahar için yaprak döktük. Sefa Başarır, Sefa Başarır'ın çok selamları var demişler. Aleyküm selam. Evet, yine şöyle bakalım arkadaşlar. Selamünaleyküm, biz Samsun'dan Samet Yanaç demiş. Samet Yanaç ve Faruk Baykara. Samsun Kapalı'da 18'de yatmakta olan abilerimiz Can Altuntaş'a, Baran Özkan'a, Mustafa Angay, İsa Kıla ve kardeşlerime Kan Kocaoğlu, Eren Çimiç, Berkay Bahar'a selam olsun. Özgü günlerde görüşmek üzere. Tel Örgüler şarkısı armağanım olsun demiş. Selamünaleyküm, ben Yiğit Kan demiş. Buradan Can oğlum Aslan Parçam, Doğukan Demir'e, Efo'dan Benim Yaşım Yok şarkısı armağan ediyorum. Sabit Can Evlat, bugünlerimiz geçti. Hatırlayacağımız günü düşmanlarımızın çığlığı, sevgili dostlarımızın sessizliği olacaktır. Dosta düşmana inat elbet bir gün demiş. Yiğit Kan Demir yollamış bu mesajı. Evet, devam ediyoruz. Şöyle bakalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 12. koğuştan Hasan Baydar. Aynı çatı altında kader birliği yaptım. Uğur Akın'a, Necmi Akkuş'a, Berkutay Gural'a, Özgür Bakırcı. Şarkı Berkutay Vural abimden. Uğur Akın abime armağan olsun. Bayro Şenpınar Sevme Karam oldu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 12. koğuştan Hasan Baydar demiş. Yine aynı çatı altında kader birliği yaptım. Uğur Akın'a, Necmi Akkuş'a, Berkutay Vural'a, Özgür Bakırcı'ya. Şarkı Berkutay Vural abimden. Uğur Akın abim gelsin. Bayro Şenpınar Sevme Karam oldu adlı şarkılar istenmiş. İyi yayınlar Murat Bey. Ben Aysel Cılız. Öncelikle paşam, canımın içi Soner Cılız, Kürşat Baran Göçer, Yağız Özbal, Yiğit Yaman'a, Şerafettin Dirijan'a, Samet Gıcıl'a, Umutcan Keskin, Umutcan Özcan ismini sayamadığım bütün kader mahkumlarına, C3'e ve C24'e selam olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle demiş aslanlarım. Müslüm Gülses'ten Evlat şarkısı bütün kader mahkumlarına armağanım olsun denmiş mesajda. Evet, devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ben 18. koğuştan Eren Çimitçi, 11. koğuşta yatmakta olan reisim Miran Sayal abime, Nazım Bilgin, Haluk Berber ortamlarına selam olsun. Aynı çatı altında kader birliği yaptım. Can Altuntaş'a, Mustafa Angay, Baran Özkaya, Yılmaz Berber, CC Aslan, Batuhan Pehlivan, Hasan Hakan Özdemir, Berkay Bahar kardeşime, Kan Kocaoğlu'na, Efe Gülan,
Alihan Coşkun'a ve Coşkun Aile Yol Yemez şarkısı armağan ediyorum. Korkaklar her gün, cesurlar bir gün ölür. Doğukan Kolaşalı, Vahit Cavdar, Görkem Mert Yıldırım'a selam olsun, sevgiler yolluyorum demiş mesajında. Selamünaleyküm, ben Yiğitan Aslan. Buradan can parçalarım Nazım Bilgi, Miran Sayal, Eren Çimiç, Görkem Dircan'a, Caner Can Akan, Batuhan Pehlivan, Aziz Efe Sıpan ve Kaan Kocaoğlu'na ismini sayamadım. Abi ve kardeşler selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Efo benim yaşım yok adlı şarkılar istenmiş. Şarkı bu şekilde gelmiş. Selamünaleyküm, A22 koğuşundan Serkan Dere. Kader birliği yaptım abi ve kardeşlerime. Farican Peköz'leri, Harun Mutlu, Dinçay Çarıkçı'ya, Adem Çal'a, Hasan Kıran'a armağan olsun. Siz bir şarkı koyarsanız seviniz demişler. Tam güzel şarkılar var. Serkan Dere'den Kader Birliği yaptı, dostlarına gidiyor. A22'de yatan Serkan Dere'den eşinden demiş ve Adem Çal'a, nişanlısından Serkan Dere'ye, eşinden seni çok seviyorum. Çok özledim, bir tane dualarım senin de. Urgay Doğan'a Doğanay'dan Gel adlı şarkı demişlerdi. Tam o şarkı listemde gelecek, onlardan gidecek bu şekilde. Evet dostlar, devam ediyoruz. Tabii ki geliyor mesajlar. Ben de mesajlarla birlikte kulaklıkları yollamaya devam ediyorum. Bekleyin arkadaşlar, onları da okuyacağım. Sadece biraz beklemek zorunda kalıyorsunuz. İsteklerde listeme dahil olmuş. Hepsini yollayacağım. İşte şarkım geliyor. Sonrasında ben buradayım.

de dostlarca devam ediyoruz. Tabii ki bu arada yine gelen mesajlar vardı. Onlarla devam edeceğiz. Şöyle bakalım. Ben A4 koğuşundan Asena Vanloğlu. C11'de bulunan sevdiğim Yakomoz Bahadır Taflan'a demir kapılar sen benden uzak tutabilirim. Ama aklımda asla uzak tutamaz. Seni çok seviyorum. Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam şarkısı benden sana armağan olsun. Şiiri söylersen yanarsın Yakomoz'um diyor mesajında. Evet, selamünaleyküm, ben Yiğitan Arslan. Buradan Semih Sinecek, Anıl Mocuk, Salim Moca, Emre Moca, Arda Öztürk'e, abilerime, kardeşlerime selam olsun, özgürlük çatısı altında buluşmak üzere dileğiyle demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş mesajı. Evet, yine öncelikle selamünaleyküm, ben C3 koğuşundan Polat Bıçak demişler. Polat Bıçak, daha önce kadar birliği yaptım abilerim, kardeşlerim Ufuk Güldaş'a, Can Gücer'e, Gökhan Gücer'e, Uğur Akın'a ve Necmi Akkuş'a, A10 koğuşunda yatan abilerim, kardeşlerime Ahmet Bektaş, İsa Mil, Beşlioğlu ve Kadir Efe ve C3'te koğuşunda Tayfun Sekmen, Aliç Topal'a, Soner Cılız'a, Caner Canakan'a ve Kavrengi Masa'ya selam olsun. İsmini sayamadım abi ve kardeşlerime selam olsun. Efo'dan Bu Hayatı Ben Seçtim şarkısı rica ederim demişler mesajında. Evet sevgili dostlar, selamünaleyküm, ben Doğukan Demir. Buradan değerli büyüğüm dayım Yavuz Cengiz'e, enişten Mehmet Özay'a, amcam Fuat Kaplan'a, can abilerim Kürşat Vatansever'e, Yiğit Kan Demir'e, ve farklı koğuşlarda yatmakta olan can parçalarım Barış Denizli, Halil Yaprağı, Adnan Ado'ya, Eray Ulusoy'a, aynı koğuşta kader birliği yaptığım Kökben Ülkü abime, Emin Bilici abime, can kardeşim Enes Çoğlu'ya, Şevket Özcan'a, Yusuf Uysal'a, Batuhan Pehlivan'a, Mert Can Akgöz'e, Aslan Can Saraca, Mücahit Korkmaz'a selam iletirim. Aynı gökyüzü altında bir umuttur yaşamak. Selda Bağcan'dan Dostum Dostum şarkısı armağanım olsun demiş mesajında. Evet, bu şekilde gelmiş. Merhabalar yayınlar, Bilge Olgun. A1 koğuşunu yatmakta olan prenseslerim Alina Olgun, İknur Tibet'e selam olsun. Unutanlar unutanları asla unutmazlar. Benim güzel kızlarım, siz gülün ki dünya dönsün. Eyüp Andan Neredesin Kardeş şarkısı benden sizlere gelsin. Öz bacılarım demiş mesajında dinleyicimiz, bu şekilde ulaşmış. Evet, Samsun TTB cezaevi C8'de yatmakta olan Seyit Ali Demircioğlu'na annen Fidan Halan, Temel enişten, kardeşlerin, yeğenlerin, eşin, oğlundan kocaman sevgiler. Seni çok seviyoruz. Sensiz ilk defa bir bayram geçireceğiz. İnşallah son olacak. Tüm C8 koğuşuna bayram mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Gönlüm Dağlara şarkısı armağanım olsun demiş dinleyicimiz mesajında. Evet, bu şekilde gelmiş mesajlar. Vallahi mesajlar bitmiyor. Evet, şöyle bakalım, bu akşam bir yoğunluk var. Nefes alamıyorum vallahi. Yoruldum da. Evet, son gelen, şöyle baktığımızda yine tamam, yollayacağım mesajı birazdan. Tamam, burada şurada kalmıştık. Buradan sonra devam. Evet, bir şarkı gelsin mi? Gelsin, sonrasında ben buradayım.

Evet dostlar, şimdi valla burası karıştı gidiyor. Valla öyle bir durum var ki buralarda. Evet ya, şöyle bakıyorum hızlı bir şekilde. Arkadaşım daha şimdi attım mesajı, hemen okundu. Ya bekle arkadaşım, lütfen bekler misiniz? Evet, karışıyor burası. Evet, döneceğim. Birazdan döneceğim. Şimdi fark ediyorum. Daha telefonuma bakamadım bile desem. Burası zaten karışmış gidiyor. Kim nerede ne yaptığını bilemiyorum valla. Evet şöyle bakalım arkadaşlar. Yine gelen mesajlara. Birazdan onlara da döneceğim ama burası karıştı valla. Saat bu arada. Arkadaşlar bu programı bir hepsini okumadan bırakmıyorum. Gerekirse sabaha kadar buradayım. Hepsini okuyacağım. Sadece acele etmeyin arkadaşlar. Lütfen sizden ricamdır. Acele etmeyin. Lütfen. Valla şu an çok karıştı burası. Benim kafam döndü yani açıkçası. Herkese yetişmekten, laf anlatmaktan bunaldım burada. Evet, bu akşam bir farklı diyebilirim. Size öyle söyledim ben sadece. Şöyle bakıyorum yine listelerime. Tamamdır. Merhaba abi demiş bu arada. Merhaba abi, Müslüm Gülses'ten böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Samsung City takipçilerine gelsin. Abi şu anda yoldayım, Samsun'a geliyorum. İyi bayramlar diyorum, kolay gelsin. Bayramda görüşeceğiz Ferhat. Bir yere kaçamazsın. Evet tamamdır. Zaten şarkı hazırdı. Birazdan yol olacaktım. Evet şarkılar burada. Şimdi bu arada bir toparlama yapacağım. Bu şarkı gelirken hemen döneceğim şimdi. Sevgili dostlar.

0: ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat yayında.
1: İşte sevgili dostlar, BTM'imiz devam ediyor. Valla yoruldum arkadaşlar. O arada ben bir şarkı daha yaptım istek şarkılardan. O arada hemen bir dinlemeye aldım. Hemen devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ben Dagan Akın demiş. Dagan Akın. Evet, böyle yazmışsın. Valla burada öyle yazıyor. Dagan Akın. Akın. Samsun Tetibi'de yatan Yakup Cödel, İlker Akın'a ve yine Turan Altun'a, Ferdi Çakır, Ahmet Taflan, Yasin Sinecek, bütün şarkılar Resim İlker Akın'a ve Yakup Cödel'e gelsin. Çok özlendirirsiniz abilerim, elbet bir gün abilerim demiş mesajda. Evet, ben diyor Fulya yollamış bu mesajı. Evet, tüm aile adına yazıyorum. Samsun kapalı ceza ve abir koğuşunda kalan annem Filiz Menekşe'ye sesleniyorum. Anne hakkı ödenmez. Sevmeye ömür yetmez. Bütün dünya benim olsun, bir tanem annem etmez. Annem, sen bizim en kıymetli, en değerlimizsin. Sayılı gün çok az kaldı. Kavuşmamıza seni çok seviyoruz. Çok özledik. Ellerini öpeyim.

Filiz. Annem Filiz Menekşe'ye takma düzelir be kanka şarkısı armağan olsun demişler. Evet, selamünaleyküm yayınlar. A22 koğuşundan Nevzat Başkurt. Yolumuz çetin olsa da yürüyenler aynı yürekten olsun. Mesafe kısalır. Varlığımız güç, sabrımız umut olsun. Kader bile yaptığım diyor oldum abilerim Farican Pekgözler, Cinçer Çarıkçı, Harun Mutlu'ya, kardeşin Umutcan Koparan'a, Özcan Karakoç'a, Nazım Bilgin, Adem Çal'a, Yalnız Değilsin şarkısı armağan olsun demişler mesajda. Selamünaleyküm, ben A26 koğuşundan Emirhan Kaplan. Kader bilin yaptığım abi ve kardeşlerimin Şevki Çoğaltan, Mehmetcan Dumanoğlu, Kürşat Dumanoğlu, Mücahit Ayaz'a, Taner Kaya, Ali Kemal Çakan, Cengizhan Batmaz, başka koğuşlarda olan dostlarım Mert Altunsoy'a, yine Kaan Düzgün, Ahmet Bektaş'a, Kadir Efe Arıkan'a, Akın'a ve Aksoy, Umutcan Koparan'a, Abdullah Enver Mutlu'ya, Emre Eli Boler'le ve bir zalime sırt dönecek başka bir zalimle savaşılmaz. Ayaz Erdoğan zaman Şevki Çoğaltan abime armağan olsun demiş dinleyicimiz. Samsun Kapalı T-Tipi C8 koğuşuna Seyit Ali Demircioğlu'na, dayı oğlum Emre Kuruoğlu'na, eşi Merve Kuruoğlu'ndan çok selam olsun. Selam olsun, sevgilerimizi gönlümüz, dualarımız seninle inşallah. Bu bayram değilse de sonraki bayram beraberiz. Seni seviyoruz her zaman. Nerede olmanızı isterseniz oradayız. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah bir gün demiş mesajında. Evet, yine gelen diğer mesajlarda şöyle bakalım. Kardeşim sabırla beklediğimiz mesajı okudun diyor. Allah razı olsun. Çok yorulduğunu ses tonundan anlıyoruz. Evet, öyle oldu. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Anlayan çıktı. Ben Arif Soydaş. Buradan can dostum Miras Çoruh'a selam olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle kardeşim. Nazım Bilgin, Abdullah Yazıcı, Osman Yazıcı, Nece Bostan, Fatih Bilgin, Miran Sayal, Yaşarcan Kaplan, Görkem Dircan'a, Özcan Karakoç'a, Farican Peköz'lere, Dinçer Çırıkçı'ya, Emre Bulubel'e ve Gökhan İpek'e ve şu anda kader bile yapmış olduğum Aydı Koğuşu'na, canım Samet Yıldırım'a, Alihan Coşkun, Ahmet Seçkin ve Mustafa Yazıcı, Recep Can Canaz'a, Ömer Faruk Çeliğe, Samet Can Galın, Azerbaycan'dan ayrılık ölümden zormuş. Tüm sevenlerimize, abi ve kardeşlerimize armağanımız olsun demiş dinleyicimiz. Bu şekilde gelmiş mesaj. Evet, yalnız değilsin. Bu şarkı listemde zaten bekliyorsunuz. Evet, şarkılar var. Selamünaleyküm, ben Nevzat Başkurt. A1 koğuşunda Rabia Karadağ için gecenin tüm güzel şarkıları armağan olsun. Pes etmek yok, güzel günler yakındır diyor. Evet. Selamünaleyküm, ben Emre Akça. Cezaevinde yatmakta olan dostum Mertcan Akgöz'e selam olsun. Bu günler elbet geçecek. Güzel günler yakındır dostum. Seni şartsız koşulsuz seven kardeşin Emre Akça. Dostum şarkısı armağan olsun demiş dinleyicimiz. Bu şekilde gelmiş mesaj. İşte şarkılar geliyor. Selamünaleyküm, ben Emirhan Akgöz. Buradan yatmakta olan koca reis Mertcan Akgöz'e, abim Doğukan Demir'e, Yiğit Kaan Demir'e, Kaan Demir'e ve Mücahit Ayaz'a, Eren Yola, Baran Kara, Şevki Özcan kardeşime, Aziz Efe Sıpan ve Yunus Meşe abime, kardeşlerime selam olsun. Özgürlük çatısı altına kavuşmak dileğiyle. Vazgeçenler kazanamaz, kazananlar da vazgeçemez. Güzel günler yakındır, sabır. Esselam, sizi canı gönülden seven kardeşiniz Emirhan Akgöz. Şarkı birader Ali Kırık armağan olsun denmiş. Tamamdır, onlar için gidiyor. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj ve devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımda yine mesaj kutuma tabii ki işte güzel bir şarkı var.

Yaptığımın kar beyazı. İnci Mercan da söyledi bunu. Evet, bu Derya Bedavacı'ma. Evet, işte bu şekilde sevgili dostlar, program devam ediyor. Devam edecek arkadaşlar, okuyacağım onların hepsini. Evet, şu arada bakalım şöyle. Evet, bu arada yine güzel bir şarkı var. Ne demişler? Evet, annesinden ve babasından, bu Bülent Rengin ve annesinden de Arda Rengin'e ve Çınar Köylü'den de Arsa'ya selam olsun demiş mesajında. Onlar için gidiyor bu güzel şarkımda. Evet, yollayacağım şimdi olan istek şarkıyı yollayacağız. Ne demişlerdi? Ahmet İzzet Yıldızhan'dan Bu Sahne Gurbet Ele Benzemez şarkısı değil mi? Evet, yollayacağım. Evet, şöyle baktığımda yine gelen bir mesaj daha var. Selamünaleyküm, ben Umut Özkan, cezaevinde yatan aslan abim, İsmail Kökçüoğlu aslan kardeşlerim, Can Kızıl, Kaan Düzgün, Emirhan Kaplan, Mertcan Aslan'a o güneş bir gün size de içinde doğacak. Güzel günler, görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan ediyorum demiş mesajında. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Evet dostlar, devam ediyoruz. Evet, yine gelen diğer mesajlara bakacağım. Vallahi çok mesaj var arkadaşlar. Evet, ne vardı şurada, hemen öncelikle şuraya bir gireyim. Ben Samsun'dan TT, kapalı yatan abim Murat Ağa'na doğduğun gününü enişten dileklerini kutlarım. Doğum günü müydü? İnşallah esaret altındaki son doğum günü olur. Abim dört gözle kavuşmanı diliyoruz. Murat Ağa. Evet, Murat Ağa'nın bugün doğum günüymüş. Sevgili kardeşime doğum gününü enişten dileklerimi kutluyorum bu arada. TT'nin de selamları var. Doğum günü kutluyor bu arada. Sevgili Murat Ağa, doğum günü kutlu olsun kardeşim. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Evet oğlum Yener Dündar'a, Refik Dündar'a, Recep Gül'e, amcam İlker Ölmez'e ve Veysel Mürsel Kurt'a, kardeşlere, kardeşim Emre Temiz'e, abi Hüseyin Polat'a, boksör kardeşim Hamdi Samet Mutlu'ya, bizi duyuyorlarsa Ahmet Çoşkun, Siyah Yunus Erme Taşdemir'e kucak dolusu selamlar, sevgiler. Allah bütün mahkumlara bayramda ailelerine kavuştursun, hayırlı bayramlar diyorum abi demiş. Evet, Fatih Demet yollamış. Başta abim Ahmet Gül'e olmak üzere Emrullah Kaya, Yaya Sisko, Ayhan Sisko, Yiğit Kan Demir'e, Doğukan Demir'e, Caner Oğuz'a, Baran Oğuz'a, Kemal Demirbaş, Muhammed Meral, elbet bir gün Recep Gül'den demişler. Armağan olsun. Recep Gül yollamış mesajı. Onlar için gitmiş. Evet, yine gelen diğer mesajlarda sevgili dostlar, şöyle bakalım. Selamünaleyküm, ben Egemen Bıçakçı, Samsun TT1'de yatan A24 koğuşunda abim Efecan Bıçakçı'ya selam olsun. Sabır delikanlının kılıcıdır. Abim elbet bir gün aldırma gönül şarkısı armağan olsun denmiş. Onlar için gelmiş. Evet, selamünaleyküm Cüneyden, selamünaleyküm. Cezaevinde yatmakta olan atam Muhammed Demiröz'e, Kralı Uğur Demiröz'e, abilerim Sercan Tokac'a, Ünal Eker'e, Yusuf Furuncu'ya, Yusuf Yücel Yılmaz'a ve kardeşim Uğur Vural'a, Tito Reis'e, Samet Aynel, Sefa Azar Başarır, Rıdvan Sarı, Ömercan İşlek, Emirhan Kabadayı, Emre Kaya, Ayhan Yahya Sisko, Berat Sözkesen, Hüseyin Demirağ, Salih Çelik Kanat, Emrullah İnce, Polat Bıçağı, Hamza Mırık, Eren Yol, Anıl Koldere, Yusuf Taha Çelik'ten ve Can Sadi Can Yıldırım'a çok selam olsun. Vallahi bu alemde içeride ve dışarıda uzakta yakında bir gün herkes mutlaka ettiğini biçer. İstek şarkı söylüyorum. Erkan Ocaklı hapishane içinde, sevgiler saygılar Murat abi demiş. Erkan Demiröz yollamış mesajı, bu şekilde. Selamünaleyküm abi. Tahir

Murat Orhan'a armağan eder misiniz? Seviniz, iyi yayınlar. Tahir Orhan yollamış. Bu arada yine sevgili kardeşim Murat Orhan'ın da doğum günü, eşten dileklerimi kutluyorum. Selamlar yolluyorum. Evet, bu şekilde. Evet, ne demişler? Selamünaleyküm, ben Burak Kaygusuz. C22 Koç'ta yatan kardeşim Tunağan Çakır'a, Erdal Büyükdağ, Alperen Can, Berkay Aka, Tunağan Sezer'e, Serhat Atar, Mete Gülan, başka Koç'larda yatan Can Parçam, Yaşar Can Kaplan, Ufuk Ergün'e, Pirsuz Can Köseoğlu ve Alperen Can'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle ben çıktım, sizi bekliyorum demiş mesajla. Evet, yine gelen diğer mesajlarda iyi yayınlar, selamünaleyküm, iyi yayınlar, bayramımız kutlarım, ellerini öperim diyor. İyi bayramlar diyor şimdiden. Amcan Hasan Atay'a, Dobi Hasan'a çok selam, sevgi gönderiyorum. Bayramlarını kutluyorum, ellerini öpüyorum. Abilerim Kadir Dirican'a, Emir Uycan, Nece Bostan, Can Alp'e, Kutay Kaynar, kardeşlerim Eren Yiğit'e, Caner Yiğit'e, Buğra Yılmaz, Görkem Dirican, bayramını kutluyorum, el gözlerinden öpüyorum. Canlar elbet bir gün. Merhabalar, iyi yayınlar, ben Bilge Olgun. Abi koğuşunu yatmakta olan prenseslerim Aleyna Olgun'a, İknur Tibet ve abi koğuşunda selam olsun. C4 koğuşunda koğuşundaki paşam Emran Uzun'a, A6 koğuşundaki yatmakta olan güzel ablam Hilal Albay'la selam olsun. Yıldız Tibet'den şu su olsam sensiz akmam şarkısı benden canlarıma armağan olsun demişler. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj ve devam ediyor ve istek valla bitmiyor arkadaşlar. Evet, valla yoruldum. Şöyle bakalım, yine bir şarkı daha var. Şarkıyı yollayacağım, sonrasında ben buradayım. Bu arada Ercü Giral'dan tüm dostlarına, kardeşlerine çok çok selamlar var. Ercü Giral selamlarını iletti.

Evet dostlar, bitirim sürü güzeli devam ediyor ve tabii ki istekler var. Şu bayağı bir istek var. Hala da okuyorum arkadaşlar. Evet okuyacağım. Bu arada Instagram adreslerinden ulaşmaya devam edebilirsiniz. Evet zaman zaman sorularınız ve tabii ki takip edin. Takip alın Instagram'ımı. Özellikle DJ Murat sevgili dostlar. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. Oradan tabii ki bildirim atıyorum. Yayın

girdiğimde çıktığımda iki oradan bilin diye yayını ne zaman başladığımızı ondan dolayı bildirimleri takip etmek için sayfamı da takip edin ve paylaşımları da beğenin arkadaşlar. Evet, Instagram önemli artık biliyorsunuz güncel hayatta. Evet, orası önemli bizim için. Evet, Instagram'dan DJ Murat yazıyorsunuz, ekliyorsunuz sayfamı, sonrasında ben buralardayım. Hadi bakalım.

Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam.

0: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Ferrari saatlerdesiniz. Murat yayında.
1: Evet dostlar, bitirimiz devam ediyor. İstekler valla bitmedi ki. Bitsin yani yayın. Evet, iyi akşamlar. A20'de olan eşim Burakcan Aslan, aşkım saat 23.15'te hareket etti. Otobüs roket gibi yaptı. Roter yaptı diyor. Görüş saatine yetişemeyebilirim. Merak etme, sonrasında saatler için idare ile görüşürüm. Allah'ın izniyle geleyem yazmış. İzniyle geleyim. Kocam seni çok seviyorum. Duaların benimle olsun. Olduğunu biliyorum demiş. Evet, şöyle düzeltelim bu mesajı. İyi akşamlar. A20'de olan eşim Burakcan Aslan, aşkım saat 23.15'te hareket etti otobüs. Roter yaptı diyor. Görüş saatine yetişemeyebilirim diyor. Merak etme, sonrasında diyor saatler için idareyle görüşürüm diyor. Allah'ın izniyle geleceğim kocam. Seni çok seviyorum. Dualarım hep seninle diyor. Bilesin diyor mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş mesajı. Küboşum, biz her zaman seninleyiz. Sen canını sıkma, yarın görüşüne geleceğiz. Sakın canını sıkma, kurban oldum. Az sabret, üzerime ört. Yarın yine seninle radyo başında olacağız. Seni çok seviyorum. Kocamı öpüyorum. Allah'a emanetsin. Kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a, Serdan Bağcan'dan Kirvem şarkısı armağan olsun denmiş. Alihan Coşkun, canım içi oğlum, gölgesinde huzur bulduğum çınarım. Gülüşün içimi aydınlatıyor, varlığın bana güç veriyor. Seni çok seviyorum, yıkılasın be dünya, acı her yerde demiş. Alihan Coşkun'a yollamış, Yalçın Coşkun babası tarafından armağan edilmiş. Evet, C7 koğuşunda olan Yusuf Han Yamanoğlu'na mesajım demiş. Yusuf Han Yamanoğlu mesajım. Sevgilim, sana orada dört duvar yaşatan hayat bana özgürlüğü yaşatır sanma. Ben bıraktığın gibi buradayım. Seni çok seviyorum. Salı günü oradayım. İnşallah bugün görüntülü konuşamazsak da haftaya bir gün gitmeye çalışacağım. Kalbimiz hep bir, biliyorsun sevdiğim, seni aklın kalmasın, kalmayacak şekilde bekleyeceğim. Kaç gün olursa olsun, kaç ay olursa olsun sorumuz bir olunacak, ilk ve son aşkım demiş. Koray Avcı sen demiş, şarkısı armağan olsun demiş. C7 koğuşundan Yusuf Han Yamanoğlu'na armağan edilmiş. Sevdiği tarafından selamlar var. Evet, işte bu şekilde iletilen mesajlar var, onları yolluyorum. Şöyle baktığımda yine sevgili dostlar, tamamdır. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. İsteklere devam ediyoruz. Şunları bitirmek zorundayım. Evet, Yağmur İptaş'tan B8 koğuşunu yatmakta olan değerlim can parçam Sezgin İptaş'a, sen benim her şeyimsin dostum, arkadaşım, eşim, babam, arkamdaki dağım. Allah'ın seni başımızdan eksik etmesin. Daraldığında, bunaldığında gökyüzüne bak ve dua et. Sabret, güzel günler bizi bekliyor. Seni çok seviyorum, ömrüm Hiraz Erdoğan'dan kurban oldum şarkısı armağan ediyorum demiş mesajında dinleyicimiz. Evet, yine gelen diğer mesajlarda merhabalar, iyi yayınlar, ben Aysun Atalar. Samsun T-Tipi cezaevinde 11. koğuşta yatan diyor Fatih Çetin, C22 koğuşunda yatan Tarık Dede için Doğu ve Çağlar'dan Seni Düşündüm şarkısı çalar mısınız, çok seviniriz. Tarık Dede, Fatih Çetin, aklınız burada kalmasın, biziz. Aileler iyi, çocuklar iyi, ekip iyi, sadece çok özledik sizi, görüşünüzü yazdırın bizi diyor. Evet, Aysun Atalar yollamış mesajı. Evet, bu şekilde gelmiş. Evet, Gürkan Has kardeşime de geçmiş olsun diyorum, haberini yine aldım diyor. Evet, Gürkan Has'a biz de geçmiş olsun dileklerimizi yolluyoruz. TT yollamış mesajı. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Evet, yine gelen mesajlar. Selamünaleyküm, ben Serkan Dadak. A26 koğuşunu yatmakta olan kıymetli kardeşim Mucam'a selam olsun. Mucam için Sokak Lambası şarkısı armağan ediyorum. Muca selam eden dostlarına selam olsun. Kardeşim hayırlı geceler. Allah'a emanet ol Murat abi. Kolay gelsin. Serkan Dadak yollamış bu mesajı da iletmiş. Sevgili yengemiz Seda'ya da buradan selamlar, sevgili Cem Uçar'a da selam olsun, İlk Bey'e de. Evet, yine sevgili dostlar, Bülent Rengin ve annesinden Arda Rengin'e kucak dolusu sevgiler var. Evet, koğuş arkadaşlarına selamlar yollamışlar, selamlarını iletmiş. Bu sıradaki güzel şarkı ona armağan olsun denmiş, onlar için gidiyor. Evet, yine şöyle bakalım arkadaşlar. Sevgili kardeşim Barış Vural. Evet, selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin, hayırlarınızla. Ben Belediyeler Bahçesi'nden Barış Vural. Buradan abim kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Öncelikle reisim Tuncay Acar abilerime, Kral Uğur Demiröz'e, Sercan Tokaca, Uğur Vural'a, Engin Ündücü, Ebu Bekir Kola, kardeşim Berat Sözkesen'e, Kerem Çelik Kanat'a, Salim Çelik Kanat'a, Serkan Kolonoğlu, Can Altuntaş, Samet Ayna, İbo Şeker, Berat Dişikara, Hüseyin Demirağ, Barış Semiz, İbrahim Kocabıyık, Cengizhan Sürücü, Gülkan Safa, Berkay Sözkesen, Yahya Ayhan Sisko, Mami Torunoğlu, Kemal Can Dindar, Kadir Birinci, Savaş Beldek, Ermullah İnce, Kadiran Rengin, Mert Güneş'e bütün abi ve kardeşi selam olsun. Unuttuğumuz, yazamadığımız illaki vardır. Herkese selam ediyorum. Kalpler gönüller bir, elbet bir gün demiş. Şarkım Adan Ayan'dan, adresim belli. Adlı şarkı armağan olsun demiş. Barış Vural yollamış bu mesajı arkadaşlar. Evet, onlara selamlar, sevgiler yolluyorum sevgili Barış Vural'a. Kavak açıkta yatan eşim Emirhan Aran, umarım iyisindir. Sen insan, ben de iyiyim. Aklım bende bizde kalmasın. Yüreğim ferah tut. Her daim arkandayım. Seninle gurur duyuyorum. Seni her şeyde çok seviyorum bir tanem. O güzel kalbinden öpüyorum. Allah'a emanetsin. Yıldız'ı bilen aklım hep sende şarkısı. Armağan olsun demiş. Eşinden armağan edilmiş. Evet, selamünaleyküm, ben Emirhan Aran. Kavaklı açık cezaevinde yatmakta olan kader bile yaptım. Abilerim, kardeşlerim. Selçuk Boy Bey, Ertuğrul Sağlam, Mehmet Deniz, Cevdet Özcan, Hilmi Can Aslan, Yiğitan Kutbay, Doğan Kaya, Recep Aran, Ogün Sarı Usta, Samsun Kapalı yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, Vedat Karakaya, Sağcan Yıldırım, Efe Hamza, Altıntu, Fehmi Keskin, Kamil Keskin, Fatih Sancak, Emre Kurta, Ozan Paskap, Emrullah Kaya, bir gün gelir bir gün kalacak, bu rüzgar böyle esmez. Kardeşim Emirhan Aran yollamış bu mesajı da. Selamünaleyküm abi, bu gece yanımda olan arkadaşlarıma sıradaki şarkılar armağan olsun. Beni tanıyan tüm dostlara selam olsun, hayırlı yayınlar olsun abi demiş. Ferhat Karakaş ve yanındaki misafirlerine selamlar, sevgiler yollamış. Bizden de onlara gidiyor. Sevgili Ferhat kardeşime, Ferhat Karakaş'a, cansın kardeşim. Sana da armağan olsun güzel şarkılar. Evet, onlar için de gelsin. Evet, bu arada emmi. Ne oldu, hayrola, taş mı düştü kafana? Evet, sen böyle uğramazdın, mutlu bizi. Biz de varız, biz de varız demiş. Biz de geliriz. Murat abi, biz de deriz, seni seviyoruz, dinliyoruz. Eyvallah. Emmi'ye de selamlar olsun bu arada. Gecenin güzel şarkıları emmime gelsin, emmime. Evet, ona da sevgiler olsun. Evet, güzel bir şarkı var. Şarkıyı yollayacağım. Evet, şarkıyı yollayacağız daha doğrusu. Ondan sonra yine ben burada olacağım. İsteklerle devam edeceğiz.

yarısın yar. Sen Kuravcı yorumuyla ayrı bir güzellik kazanmış. Şarkı istekti. Hemen şarkıyı yolladık tabii ki. Evet, Kuravcı şarkısı armağan ediyorum demişti. Ceydi Koç'un olan Yusuf Han Yamanoğlu'na gitmişti. Evet, sevdiğinden. Evet, benim şarkımı özellikle açar mısınız abi? Uğur Demiröz'e gelsin. Barış Vural tarafından armağan edilmişti. Onlar için gidiyor bu güzel şarkımda.

Benden söylemesi ciğerci kedisi, sokak kedisini yenemez. Allah değişen yüzlerden, değişen dillerden etmesin. Dostunu bir ömür boyu sırtında ve omzunda taşıyanlar, dostunu

Akılası bir dünya. İşte Ferdi Tayfur güzel bir şarkısı. Güzel bir yorumu geldi sevgili dostlar. Samsun Kapalı'da yatan dostlarım Gamze Çalışır, Asena Vanlıoğlu, Sibel Kaya, Elif Kaya, Tansu Kaplan, İdem Özsalih. Yıkılmayan bir dostumuz var. Finalde hepimizden biri diğerlerinin cenazesine gelecek. Ama o güne kadar omuz omuza gün gelir. Bu günler geçer. Biz aynı gökyüzünü birlikte bakarız. Bir gün bu ayrılık bitecek. Biz yarım kalan her şeyi tamamlayacağız. Hepinizi çok öpüyorum. Masum Kırmızıgül'den daya adlı şarkıyı çalarsanız seviniriz demişler. Kübra Berlin yollamış bu mesajı da arkadaşlar. Evet, yine şöyle bakalım arkadaşlar. Emmi selamlar olsun bu arada. O da dinliyormuş. Evet, selamlar sevgiler yolluyorum. Ona da dostlarına da gelsin. Ve bu arada yine sevgili dostlar, şöyle bakalım yine neler var. Var. Şöyle bakalım, yine şurada bir mesaj daha vardı, onu da okuyacağım. Şarkı diyor, A24 koşuda bulunan oğlum Emre Yağız Kaya'ya annesinden mesaj: yavrum ah oğul, seni çok özlüyorum. Arkandaki koca dağım Özgür'ü yakındır, seni çok seviyorum yavrum. Şarkı mümkünse Sebahattin Akkiraz, Ses Verin Sesime Dağlar adlı şarkı istenmişti. Evet, öncesinde Sesime Ses Verin Dağlar, sonrasında Daya geliyor ve diğer şarkılarda zaten listemde Seni Seviyorum adlı şarkı var. Evet, onu da listeme dahil etmiştim, onu da yollayacağım. Onu da sırayla yollayacağım. Ve bu arada yine iyi yayınlar, T tipi C3 koğuşunda yatan Emrullah'ım, Bahar senin yeniçinle gelecek. Güzel günler hep beraber yaşayacağız. Çok az kaldı canım içi. Sabret, imtihandı bu, bitiyor. İnşallah ümidini sakın kaybetme. Seni sabırla bekliyorum Emrullah'ım. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Boş aküm yazmış. İyi yayınlar. T tipi C3 koğuşunda yatan Emrullah için Serkan Işıncı'dan Gelsene veya Seni Seviyorum şarkısı. Az kaldı kavuşmamıza, sabret dualarım hep seninle Emrullah'ım, seni çok seviyorum, boş aküm diye not koymuş. Tamamdır, boş aküsü. Evet, Bahar'dan gelmiş. Emrullah'ım, Bahar senin gelişinle diyor, gelecek diye de notunu düşmüş. Tamamdır, şarkı listemde zaten, birazdan o da gelir. Öncesinde şu şarkı bir gelsin, Daya gelsin, seviyorum ve ben buradayım, devam ediyoruz.

sen bilmezsin, sensiz yaşayamam, seni seviyorum. Serkan Nişancı. Evet dostlar, şimdi burada yine şöyle bakalım mesaj kutuma. Giren mesajlar vardı, onları da okuyacaktık. Kemal Sarıköse'den, Erkan Sarıköse'den, kardeşimiz, canımız, ciğerimiz Samet Yıldırım'a, yine Alihan ve her yerde hiçbir şey unutmuyorum. Tüm eski koğuş arkadaşlarıma, oradaki beni tanıyan tüm kardeşlerime, abilerimize gelsin. Allah'ın izniyle bu günler de geçecek. Yakın bir zamanda çıkıp sizleri ziyaret edeceğim. Allah'ın izniyle, Allah'a emanet olun. Sabır sabır demiş. Kemal Sarıköse'den ve Erkan Sarıköse'den gelmiş bu istek. Onlar için gelmiş. Evet yine sevgili dostlar, bu arada sevgili kardeşim isteği vardı. Ben Samet Ayna, cümleden selamun aleyküm. Buradan canım karım abim Uğur Demiröz'e selam olsun. Ayrıca kuvvetli ve cezaevlerinde olan abilerim, kardeşlerim Sercan Tokaca, Tuncay Acar'a, Recep Candan'a, Engin Ündücü'ye, Güney Çakıroğlu'na, Uğur Vural'a, Hamdi Samet Mutlu'ya, Taha Ünverer'e, Enes Ulaş'a, Berat Dişikar'a, Samet Beldek, İbo Şeker'e, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayan Sisko, Yaya Sisko, Gürkan Safa, İbrahim Kocabıyık, Hüseyin Demiraya, Kadir Birinci, Can Alpe, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semiz, Cengiz Sürücü, bizi seven ve sayan tüm dostlara selam olsun. Uğur Demiröz ve tüm dostlarına selamları var. İstek şarkım demişti. Tadık güzel şarkılarda armağan olsun denmişti. Onlara armağan ediyorum. Samet Ayna'ya da selamlar yolluyorum ve Samet Ayna'dan bu kalbimin sahibi olan kıymetlim, değerlim diyor. Nur Sena Çalak'a da çok selam olsun, onu seviyorum demiş mesajında. Evet, onlar için de armağan edilmiş. Evet dostlar, bu şekilde ve tabii ki devam ediyoruz arkadaşlar isteklerle. Bu arada Bülent abimiz, Bülent Rengin'den de, annesinden de Arda Rengin'e selamlar var. Yarın görüşündeyiz demiş. Yarın geliyoruz oğlum demiş mesajında. Evet, onlar için de gidiyor. Sevgili Efe Sata, sevgili kardeşim Efe'ye de buradan selamlarımı yolluyorum. Egemen kardeşim çok selamları var abisine. Ve yine iyi yayınlar Murat Bey. Canım kızım Asena'm, seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım demiş. Bu günler geçecek, elbet sabır beleyim sana ve sevdiklerime, Ahmet Kaya'dan Yakomos şarkısı armağan olsun dermiş. Evet, bu şekilde yetinmiş, onlar için gelmiş. Evet şöyle bakalım yine. Evet, ne var listemde? Güzel bir şarkı var, onu yollayacağım sevgili dostlar. Ondan sonrasında ben buradayım hala da. Hadi bakalım.

işte ölümüne bu sevda. Vallahi yorulduk arkadaşlar. Evet, saatler 00:24. Esasında normalde 12'de bırakmam gereken yayını devam ettiriyorum. Çünkü bitsin diye. Yani bitsin diye uğraşıyoruz. O arada yorulduk tabii ki. Evet, güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Bu arada Instagram adresimi tekrar söylüyorum arkadaşlar. Instagram adresim DJ Murat. Ekliyorsunuz. DJ Murat yazıyorsunuz. Instagram'a ekliyorsunuz. Ve oradan bildirimleri takip ediyorsunuz. Ve son paylaşımları da beğeni yapın. Göreceğim arkadaşlar. Kimler beğeni yapmış, kimler yapmamış. Göreyim orada. Birazdan bakacağım. Evet, Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. İşte gecenin final şarkısı gelsin. Ama ben buradayım. Sana diyor ihtiyacım var. Öncelikle listem var benim, değil mi? Samet Ayna, Mert Güneş ve Mirhan Sayal, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Samet Yıldırım, Alihan Coşkun, Muhammed Onay, Niyazi Onay, Emre Yanak kardeşlerime selamlar, sevgiler olsun. Sevgili doğum günü akşamı sevgili Murat Tağan kardeşime de sevgiler, selamlar olsun. Hakan Polat, sevgilerimi yolluyorum. Hepsine ayrı ayrı güzellikler. İhtiyacı var. Umut Akın, Uğur Akın, selamlar. Necma Kuş. Sevgili kardeşim Samet Ayna, özellikle ondan da Nusen Altın'a gelsin bu güzel şarkım.

Evet sevgili dostlar, bu arada program yavaş yavaş sonlara geliyor tabii ki ama bazı şarkılar var. Tabii şarkılar listeme dahil oldu. Onlar da yavaş yavaş geliyor arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Evet, bu arada yine Cem Uçar sevgili kardeşim, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Açık cezaevinde yatmakta olan diyor. Anıl Yalçın kardeşime, Erman Baykan kardeşime, Kanı Tepek abime, Soner Çakmak kardeşime, Sinan Amurcu kardeşime, Metan Şimşek kardeşime, kapalıda yatmakta olan Emirhan Öket kardeşime, Berat Can Sözkesen, Kürşat Dumanoğlu kardeşlerime selam olsun. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı istiyorum kardeşlerime demiş. Evet, Cem Uçar yollamış bu mesajı. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Onları yollayacağım bu arada sevgili dostlar. Gelen mesajlarda merhabalar, iyi yayınlar, ben Aysun Atalar. Evet demiş. Evet, Aysun Atalar yollamış mesajı. Merhaba, iyi yayınlar, ben Aysun Atalar. Samsun Tetibi cezaevinde C11 koğuşunda bulunan Fatih Çetin, C22 koğuşunda yatan Tarık Dede için Doğu ve Çağla'dan Seni Düşündüm şarkısı çalar mısınız? Çok seviyorum. Tarık Dede, Fatih Çetin, aklınız burada kalmasın, biz iyiyiz. Aileler çok iyi, iyi çocuklar iyi, ekip iyi, sadece çok özledik. Lütfen görüşe bizi bir an önce yazdırın diyor mesajında. Bu şekilde geçmiş mesajda. Tamamdır. Evet, işte güzel bir İbrahim Erkal şarkısı gelecek. İstek üzerine gelecek. Sevgili tekrardan selamünaleyküm. Ben Egemen Bıçakçı. Samsun Tetibi kapalıda yatan A24 koğuşunda abim Efecan Bıçakçı'ya selam olsun. Kimse atmadı. Abi bir tek ben attım. Demin kapılar kapandı ama kapımız hala bir ben her zaman yanındayım. Sözümüz var. Elbet bir gün Allah'ım atsın. Bayram mübarek olsun. Ellerini öpüyorum. Adam gibi şarkısı. Armağan olsun İbrahim Erkal'ın şarkısı. Egemen'den yollanmış. Evet, Egemen Bıçakçı'dan Efecan Bıçakçı'ya selamlarla gidiyor. Onlar için gelmiş. Tamamdır. Onlar için yollayacağım. Evet, yine sevgili Bülent Rengin abimiz ve tabii ki yengemizden de Arda Rengin'e çok selamlar var. Yarın görüşündeyiz diyor. Geleceğiz. Seni çok özledik oğlum. Sana ve koğuş arkadaşlarına size güzel şarkılar armağan olsun demiş. Listemizde bu şekilde geçmiş. Onlar için gidiyor. Evet, işte adam gibi geliyor. Arkasından da Çağla'dan güzel bir şarkım var.

Evet işte dostlar, saatler bu arada 10:40 yapmışız maşallah, 40 dakika geçmiş. Evet, güzel bir şarkıyla vedamızı gerçekleştirelim mi? Yapalım, öyle bir şey yapalım. Sevgili yeğenim İlk Bey, İlk Bey'e de armağan olsun, İlk Bey uçar. Yeğenime gidiyor bu güzel şarkım yine.

Evet, veda şarkısı muhteşem. Bu aralar ben de çok sevdiğim evet, birazdan ben de vedamı gerçekleştireceğim dedim ama şimdi vedamı gerçekleştireceğim, güzel bir şarkı olsun dedim. O arada şarkıyı seçtim. Bu arada da çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi bu şarkı. Evet, bu arada sükse yapıyor bu aralar. Farkındayım şarkının. Her yerde duyuyorum çünkü. Evet, vedamı gerçekleştireceğim. Öncelikle listem var. Öncelikle listeye bir selam yollayacağız. Sevgili Samet Aynan, Mert Güneş'e, Mihan Sayal'a, Yasin Ayhan'a, Samet Mutlu'ya, Samet Yıldırım'a, Alihan Coşku, Muhammed Onay'a ve Niyazi Onay'a ve Emre Yan'a selamlar olsun kardeşlerimize. Murat Han kardeşime de doğum günü işlem dileklerimi tekrar tekrar kutluyorum. Evet, onlara selamlar yolluyorum. Özellikle evet, onlar için gidecek ve sonrasında vedamı gerçekleştireceğim arkadaşlar. Evet, haftaya cumartesi ve pazar buradayım, biliyorsunuz değil mi? Cumartesi ve pazar buradayım. Bu hafta bayramın ilk günleri ve özel günler, özellikle programa ben çıkmaya özen gösteriyorum. Evet, önemli günlerde ben yayına girmeye özen gösteriyorum ama bu pazar, yani bayramın birinci günü giremeyeceğiz arkadaşlar. Ben giremiyorum ama bayramın ikinci günü buradayız akşamı, çünkü Taner rica etti. Özellikle dedi, bayramın birinci günü ben gireyim dedi. Ben de kıramadım. Dedim ki böyle fırsat kaçmaz. Hemen girsin yayına dedim. Onu salladım. O giriyor. Bayramın birinci günü o yayında. İkinci günü ben yayındayım. Öyle bir durum var sevgili arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sonrasında bayram kutlamaları var. Bayram kutlamalarını da tabii ki bu arada bayramın... Arife gününe kadar alacağım. Bunun için ne yapacaksınız? İki kişi olabilir yani. Adı soyadı olup da sonrasında dostlarının, kardeşlerinin bayramını kutlar gibisinden bayram mesajı 4 gün boyunca geçiyor. Günde 5 spot olarak geçiyor. Onun için de Instagram'lardan bana ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Beni tanıyanlara da benim sayemde benden ulaşabilirsiniz. Ulaşıp bana bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada yoruldum, farkındasınız. Evet, öyle bir durum var. Son istekler mi var? İstek almıyorum ama. Selam, ben Ebru Yıldırım. Tarık Dede, Fatih Çetin'e selamlar. Ayrı koğuşlarda yatan Doğukan Hanım, yengesinin gülü az kaldı. Sabret, Bafa'da yatan Yaşarcan Tunca, Çarşamba'da yatan Görkem Tunca. Canlarım, sizi çok seviyorum. Sadık şarkılar size için gelsin. Emrah Yıldırım, size çok selamları var. Geceniz güzel olsun diyor. Ebru Yıldırım yollamış Emrah Yıldırım'la. Evet, bu şekilde iletmiş mesajı. Evet dostlar, vedamı gerçekleştiriyorum. Bilgileri verdim. Valla ben yoruldum. Bu arada acıktım herhalde ama saat kaç? 00:44. Et bir gösterme pide salonu yaparız. Oraya gideriz, bir çorbamızı içeriz. Lahana çorbası. Et yayından sonra her hafta pazar günleri böyle yayının çıkışında gidiyorum gösterme pide salonuna. Orada lahana çorbası içip öyle geçiyorum dinlenmeye. Evet, işte şimdi güzel bir şarkı var. Bu şarkı benden size armağan olsun bakalım. Hadi bakalım, size gelsin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Ben kaçtım. Bay bay. Yanarız, haydi bakalım.

gittiğim tüm yollarda sen varsın. Yüz yerde kaldı, yaş gözde kaldı. Sen bende kaldın. Gitme Hazal'ım, dön Hazal'ım.

Yıllar geçti, ben yoruldum. Dillerde kirlendi adım. Ne uslandım, ne duruldum. Ben seni hiç unutmadım. Takvim sonunu unuttu. Bülbül kanını unuttu. Düşman kinini unuttu. Ben seni hiç unutmadım. Çehren gibi baktım aya, kanadım toprağa, suya. Dağ taş düşerken uykuya, ben seni hiç unutmadım. Sen beni erken unuttun, elveda derken unuttun. Sen sözün varken unuttun, ben seni hiç unutmadım. Sen gönlünce bir aşk düşle, hayata yeniden başla. Sevgim üzerse bağışla, ben seni hiç unutmadım. Kullar dinini unuttu, mahşer gününü unuttu. Yollar yönünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Dinlemedim eşi dostu, herkes kızdı, sonra sustu. Bana annem bile küstü, ben seni hiç unutmadım. Bir vedayla ölünmezmiş, bana kız mı bulunmazmış. Bilmezler bu garip bir iş, ben seni hiç unutmadım. Şu akşamlar yordu beni, yıldız yıldız vurdu beni. Hatıralar sardı beni, ben seni hiç unutmadım. Biz ayrıldık, ah bu yüzden. Dalgalar koptu denizden. Bir ben kaldım ikimizden ve ben seni unutmadım. Aslı nazını unuttu, Kerem sazını unuttu. Mecnun sözünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Şu göklere yemin olsun, kızıl kara yemin olsun. Yalan yere yemin olsun, ben seni hiç unutmadım. Bin bir kere yemin olsun, ardın sıra yemin olsun. Ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç unutmadım.

Sen ömrümle gördüğüm, sen yüreğime ördüğüm, sen görüp de tutulduğum tek aşkımsın. Çünkü sen can yoldaşım, sen sırdaşım, sen hayat arkadaşım. Söyle ey sevgili söyle, aşk bu muydu tatmadığın, tadıp da